Yüzümde parlayan ışıklar soldu. Özleyen, gel diyen yaşlarla doldu. Sensizlik kalbime bir hançer oldu. Alevdim, yandındım,

bu en güzel rüya. Beni çok sevmiştin yeminle güya. Alevdim, yangındım, söndürdün beni.

yeryüzüdür gövde bulan, ey suların sonsuzluğu. Bakışlarım demir atsın gözlerinin limanına, fırtınalar yorgunu yüreğim sana. Bütün sabahlarım sesinde ağarsın, keder tırmanmasın yüzüme bir daha sarmaşık gibi. Öpüşlerin damlasın çöl dudaklarıma, biliyorum yüreğin durgun sudur dindiğim. Korku kıyılarımı sildiğim sana geldim, sustum ve yumdum iki damla ateş düşürdüğün gözlerim. Al uslandır korsan bedenimi, gece kanat çırpsın parmaklarında. Birbirimizden kaçıracak yerimiz kalmasın, birleşsin yağmur soyunu ellerimiz. Bırak öpüşlerim ağzını kapatsın, uzun uzadıya susarak kalalım birbirimizde. Sabaha söyleyecek söz bırakmayalım, köpekler gibi havlayan acılarımız sussun. Sevda çözmesin kendini bizden, sularca gülüşelim. Yüreğin alıkoysun gitmelerimi, sona geldim sana.

arsız, zamansız. Gelirsen dersime, dersime kırlangıçlar geri döner. Muzur gülümser. Gelirsen kızıl bir gelincik olup açacak silah. Sap sana koşacak durmaksızın. Gelirsen Batman'da intihar son kurşununu kendine sıkacak. Ani kurtulacak susmaların dilinden. Ve Çorum, ve Maraş, ve Sivas yüzünü yıkayacak yağmurda. İçimdeki kızıl deniz doydu kana. Kızıl ırmaktan alayım selamını. Merhaba de, vurulmuş güvercinler aşkına. Merhaba.

0: Radyo Ekin. Radyo Ekin.
1: Kocumandı zilimon yanaktan.
0: Ekin.
1: Zilimon yanaktan.
2: Kültürümüzü yansıtan bütün renkler bu frekansta. Her bölgeden, her tarzdan türküleri Radyo Ekin'de dinleyebilirsiniz. En keyifli türküler bu frekansta. Wow.

kültürümüzü yansıtan tüm renkler bu frekansta. Burası Radyo Ekin. Türkiye'nin Türk Halk Müziği Radyosu. Radyo Ekin.

Türkü yürekte başlıyor ve artık cebinizde devam ediyor. Radyo Ekin şimdi Android uygulamasıyla sizinle. Nerede olursanız olun, ayrımsız türkülerin adresi Radyo Ekin, bir dokunuş uzağınızda.

0: Bugün burada kabine seçimleri için toplandık. Biliyorsunuz oylarımız her geçen gün fişek gibi fırlıyor. Böyle giderse tek başına iktidar olmamız hiç de uzak bir ihtimal değil.
1: Ne görev verilirse ülkemiz için canla başla çalışırız başkanım.
2: Bu çocuğu çok dürüst birine benziyor. İlk fırsatta partiden ihraç edin. Başımıza hiç açmaz.
3: Doğru.
4: İyi konuşuyor ama boş konuşuyor. Liderlik baskı da yok zaten. Anladın mı?
5: Deli mi? Deli mi?

0: YKP Yakup Oto. YKP Yakup Oto'dan binek araç sahiplerine duyulmamış, görülmemiş kampanya. İddia ediyoruz. Kendi tamircinize bile şimdi duyacağınız fiyatlara yağ bakımlarınızı yaptıramazsınız. Benzinli binek araçlara 3500 TL'ye, dizel binek araçlara ise 4500 TL'ye bakım yapıyoruz. Sadece bakım mı? Aracınıza üstelik ücretsiz check-up yapıyoruz. Ümraniye Kadosan A Kapısı karşısı Etiler Sokak. YKP Yakup Oto iletişim 0532 630 73 68.
1: Allah be! Muradım geliyor.
2: Allah!
1: Dede, kap gel çabuk davulcu yüzümece. Hadi hadi. Çabuk, oyalanma.
3: Murat abi geliyor. Yenisi gözlerimle gördüm.
4: Gözün aydın. Ay, bir tahsetlik. Çok şükür şükür kavuştu ona.
2: Gelişine alem misin değil mi amma Murat'ım? İnlesin dağlar taşları lan.
5: Ana Murat'ım gelmiş ya.
6: Hoş geldin Murat'ım.
5: Hoş geldin yavrum.
7: Hoş geldin Murat'ım.
8: Şükür kavuşturana Murat'ım.
9: Özlettin kendini be.
10: Hoş geldin.

Ya bağıramaz mıyım oğlum bugün? Bugün canım bağırmak istiyor. Avazım cinli kadar bağırmak istiyorum. Ya, kapat kapıyı, pencereyi kapat. Komşular rahatsız olmasın, kapat.

duruyorum Caycı lan. Lan bugün, bugün beni döver misin? Bak bugün çok fena dayak yemek istiyorum. Neden bir, ya bir insan neden dayak yemek ister? Ha? Gel, gel, gel, gel, gel. Ya bana

Bak, seni çok fena döverim diyen adam duymuşsundur ama bak, kendimi çok fena dövdürürüm sana diyen adam herhalde duymamışsundur değil mi? Ya. Evet.

Burası Radyo Ekin. Deli Vuran Show yayında. YKP Yakup Odalı katkılarıyla ilk saatin startını verdik. Ve... Maşallah maşallah. Sen niye geldin? Oh güzel. Ha, beni dövün dedim diye mi?

Yavaş. Bu arkadaki arkadaşım alt katta. Ha, alt katta çalışıyor. Ne istiyor? Oğlum siz hasta mısınız? Manyak mısınız? Dövülecek adam var. O hepiniz onun için mi geldiniz? Çıkın lan dışarı. Çıkın. Çıkın. Çıkın. Oğlum sen kim oğlum? Gel lan, gel buraya gel.

0: Bugün dayak yemek istiyorum dedim. Alt kattaki komşular bile gelmiş ya. Bilmiyorum, böyle iki gündür üzerimde bir ağırlık var. Yani dayak yersem gider diye düşünüyorum ama.
1: Değdin mi? Değdin mi?
0: Ama şunu unutma. Benim en son dövdüğüm adam Haydarpaşa Numune Hastanesi'nde 327 nolu odada makineye bağlı yaşıyor. Onu da o kapıda bekleyen arkadaşlara bir söylersen Çaycı. Sen bir söyle onlara, söyle söyle. Ona göre. Ben buradan bir uçarım. Rekorum 27 metre. Bak 27 metre havada uçarak. Yani 27 olmasa da 26'sı vardı yani. Tabii şahitlerim var. 26 metre havada uçarak uçan tekma...

Bugün normal değiliz efendim, belli. Tamam, belli. Olsun. Mesajlarımız var, mesajlara da bakalım. Muratçım günaydın, hayırlı yayınlar demiş. Baba Yaşar, teşekkür ediyorum, sağ olasın. Hayırlı sabahlar dedi Murat, bugün çok enerjiksin diyor. Yo, aslında böyle bitik dayak yemiş gibiyim yani. Olsun. Sana da günaydın. 0541 484 60 60 0541 484 60 60 WhatsApp numaramız. Günaydın, hayırlı sabahlar. Yalçın Öçelik, herkese selamlar, iyi yayınlar diliyorum. Seni seviyorum demiş. Ben de sana bayılıyorum Yalçın ya. Sev tabii. Ya bir tane deliniz var ya. Beni sevmeyeceksiniz de kimi seveceksiniz ya? Lan bugün varım yarın yokum ha. Tabii. Kıymetimi bilin. Oğlum 3 günlük dünya. Yarın aha bir tane deli vardı. Kıymetini bilemedik. Yalçın çok teşekkür ediyorum, sağ olasın. Efendim YKP Yakup Oto sponsorluğunda ilk saatimizin sponsoru kendisi. Devam ediyoruz. Mesajlar da gelmeye başladı, çok teşekkür ediyorum. Başkanım niye dayak yiyesin var? Ne bileyim oğlum, zaten bilsem. Ya şöyle söyleyeyim. Öyle böyle değil. En az 6 ay böyle pipetle beslenmem gerekiyor.

0: Günaydın, günaydın. Senin sesini duymak çok güzel başkanım. Hayırlı sabahlar.
1: Eyvallah. Müjdat sağ olasın. Senin sesini duymak da çok güzel. Ay. Güzel güzel. Hemen 07.38 yaptık saatlerimizi. Oğlum siz rahatsız mısınız ya? Oğlum az önce şaka yaptım yani. Bugün dayak yemek istiyorum. Biri beni dövebilir mi dedim. Sen de mi alt katta mı çalışıyorsun? Hey, niye geldin buraya? Ha? İtinayla adam dövülür.

07:07 39 yaptık saatlerimizi. Dur oğlum bir dakika. Ne diyeceğimi de unuttum ya. Ben ne diyecektim? Bu mektup gelmiş galiba. Nereden geldi bu? Tekirdağ'dan gelmiş.

Aydın abi hayırlı yayınlar. Nereliydin demiş. Nereliydin? Nereliydin? Nereliydin? Güzel vatanımızın dört bir yanı bizim memleketimiz. Ben uçakta doğmuşum yani.

Yerimi aldım, seni dinliyorum demiş. Çok teşekkür ederim. Her zaman olduğu gibi seni çok seviyorum ama bugün bana bir şarkı armağan edersen sevinirim. Bugün ses atmak istemedim demiş. Çok doğru bir karar vermişsin. Artık senin seslerin gece benim rüyama giriyor. Yani alınganlık gösterme, gebertirim bak. Valla ağlayasın var şu an bak ha. Bakalım bakalım mesajlara. Baya bir mesaj geldi. Çok teşekkür ediyorum. Günaydın, hayırlı sabahlar. Hayırlı sabahlar ablacığım. Çay var mı çay? Ne güzel gider bu saatte demiş. İşlerin naz gelsin. İzmir'den gelen bir mesajımız. Sevgi ablacığım, teşekkür ediyorum. Çay var. İzmir'den buraya çay içmeye geleceksen buyur gel yani. Bunun da kafa gidik abi. Sevgili Yakup, başkanım alışkanlık yaptık. Her sabah seni dinliyoruz. Ne güzel. Ya zararsız bir

0: Gel buraya. Oğlum turşu kokuyor lan radyo. Bugün bir turşu kokusu var böyle. Sarımsak gibi ekşi. Geliyor mu sana da? Oğlum baksana biri turşu falan mı düşürdü? Gel bak bir. Allah senin cezanı versin.
1: Oğlum bu çorap kimin burada? Lan leş gibi bu kokuyor burada.
0: Ya oğlum ne pisiz. Oğlum kimin çorabı bu? Baksana çorap var burada bir tane yerde. Ben de diyorum bu koku nereden geliyor?

Yaradık ya. Görüyor bak nelerle uğraşıyoruz burada, görüyorsun değil mi? Adam biri çorabını bırakmış ya. Bir de işin enteresan tarafı bir tek var yani. Bu adam demiyor mu ulan ayağımda bir ayağımda soğukluk var. Çorabın bir tanesi yok adamın ya. Farkına varmıyor mu ya? Manyak mı? İki tane olsa neyse, bir tane var oğlum burada. Diğeri adamın ayağında mı kalmış? Allah'ım ya. Oğlum dövün beni, yemin ediyorum. Ayşe Altun, başkanım diyor, her sabah işe giderken serviste seni dinliyoruz. İlk zamanlar seni açtıklarında keyif almamıştım ama artık ben açtırıyorum radyoyu. Çok teşekkür ederim, sağ olun. Sağ olun. O ağam günaydın. Elvan ağam. Murat'cığım günaydın, hayırlı günler inşallah. Murat'cığım dünden beri sana ulaşamıyorum demiş. Ha ağam, dün de ben de kendime ulaşamıyorum. Dünden beri ben de kendime ulaşamıyorum valla. Dün kendimi yollara vurdum. 2,5 saat yürüdüm ya. Böyle yolda beni dövecek bir adam aradım. Bulamadım ağam ya.

0: Altında şıklık, pırlantada zarafet arıyorsanız yolunuz Asımoğulları Kuyumculuk'tan geçsin. 1992'den bu yana İstanbul'un dört bir yanında sizlerleyiz. Asımoğulları Kuyumculuk, ışıltınız bizimle tamamlanır. Merkez telefon 0212 892 4660. Asımoğulları Kuyumculuk.
1: Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 6060 0541 483 6060.
2: YKP Yakup Oto. YKP Yakup Oto'dan binek araç sahiplerine duyulmamış, görülmemiş kampanya. İddia ediyoruz. Kendi tamircinize bile şimdi duyacağınız fiyatlara yağ bakımlarınızı yaptıramazsınız. Benzinli binek araçlara 3500 TL'ye, dizel binek araçlara ise 4500 TL'ye bakım yapıyoruz. Sadece bakım mı? Aracınıza üstelik ücretsiz check-up yapıyoruz. Ümraniye Kadusan A kapısı karşısı Etiler Sokak. YKP Yakup Oto iletişim 0532 630 7368.

0: de mermiler seksim aşkanım teksim.
1: Şunun tipine bir bak. Şuna bir bak. Bunu babası emzirmiş.
0: Başkanım günaydın, günaydın. Mermiler seksim aşkanım teksim.

Başkanım. Günaydın. Başkanım, yaz bitiyor. Hala şu mangal sözünü tutmadın. Ne yapacağız biz böyle? Ben sana dedim ya, sen mangalı, etleri, her şeyi al. Ben yeri ayarlayacağım dedim sana. Ama sen sözünü tutmuyorsun ki başkanım.

YKP Yakup Oto. YKP Yakup Oto'dan binek araç sahiplerine duyulmamış, görülmemiş kampanya. İddia ediyoruz. Kendi tamircinize bile şimdi duyacağınız fiyatlara yağ bakımlarınızı yaptıramazsınız. Benzinli binek araçlara 3500 TL'ye, dizel binek araçlara ise 4500 TL'ye bakım yapıyoruz. Sadece bakım mı? Aracınıza üstelik ücretsiz check-up yapıyoruz. Ümraniye Kadusan A Kapısı karşısı Etiler Sokak. YKP Yakup Oto iletişim 0532 630 7368.

0: Seni senle sensiz yaşamak çok zor be deli Murat. Sabahların neşesi hepimizin ailesi. Deli Murat.
1: Başkanım hayırlı sabahlar, günaydın. Yani anladım ki sensiz ne hayat çekiliyor ne yollar gidilir.
2: Alo, günaydın.

0: efendim.
1: Oğlan yok mu?
0: Kim? Mustafa mı?
1: Evet.
0: Evde yok. Kim arıyordu acaba?
2: Sigarayı bıraktım.
0: Tamam, bırak.
1: Ya canım bir de salçalı köfte çekti ki bugün.
0: Anlamadım.
1: Ya canım bir de salçalı köfte çekti ki bugün.
0: Siz yanlış yeri aradınız.
1: Oğlan yok mu?
0: Bir dakika, ben annesini çağırayım. Bir dakika.
3: Deli Murat.
0: Efendim.
1: Efendim.
0: Efendim.
1: Efendim.
0: Efendim.
1: Oğlan yok mu?
0: He?
1: Oğlan yok mu?
0: Yok. Siz kimsiniz?
2: Kimse değilim. Hiç kimseyim.
0: He? Ne?
1: Oğlan yok mu?
0: Oğlum yok.
1: Ne oldu?
0: Mustafa servise çıktı.
2: Sigarayı bıraktım.
0: He?
1: Ya canım bir de salçalı köfte çekti ki bugün.
0: Neydi?
1: Canım bir de salçalı köfte çekti ki bugün.
0: Salçalı köfte?
1: Evet.
0: Salçalı köfte ben bilmiyorum ki.
1: Peki canım. Yarım kilo da yeter.
0: O siz kimsiniz, beni işle diyorsun şimdiki?
1: Senin bir sinirin var ya bugün.
0: Yok, sinirli değilim. Çok gayet sakinim yani.
1: Ya canım bir de salçalı köfte çekti ki bugün.
0: Ne?
1: Canım bir de salçalı köfte çekti ki bugün.
0: Salçalı köfte ya. Ben onu bilemiyorum ki nasıl olur salçalı köfte.
1: Oğlan yok mu?
0: Sabahdan yeni çıktı.
1: Kaç gol attın bugün?
0: He?
1: Kaç gol attın bugün?
0: Ne golü? Oğlum siz saçmalıyorsunuz, ben telefonu kapatıyorum hadi.
2: Sigarayı bıraktım.
0: Bıraktıysan bana ne, sigarayı bıraktıysan bıraktım.
1: Canım bir de salçalı köfte çekti ki bugün.
0: Salçalı köfte yok, haydi. Sen saçmalıyorsun haydi.
4: Radyo Ekin. Türkiye'nin en deli programı.
5: Hastasıyız dede.

0: mahalleli haber salın. Borcu olan getirsin. Borcunu vermeyenin donunu icra ile alın.
1: Bu sene moda...
2: Yeni Murat

Vay vay vay vay vay. Kimler gelmiş, kimler gelmiş. Efendim hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ama ben kime hoş geldin diyorum biliyor musunuz değerli dostlar? Yepyeni bir kampanyaya, denize, manzaraya, ulaşıma, değere, kazanca merhaba diyorum. Kazanca hoş geldiniz diyorum. Evet, müthiş bir kampanya var. Kampanyanın tamamen içeriğine girmeyeceğim. Sadece bölgeden bahsedeceğim. Aylardır üzerine çalıştık ve nihayet artık her şey hazır. Bakın muhteşem kampanya diyorum, muhteşem bir bölge diyorum, muhteşem bir yer diyorum ve muhteşem bir kazanç diyorum. Ama kimler kazanacak biliyor musunuz? Çok önemli. Buraya dikkat etmeniz lazım. Hem Radyo Ekin dinleyenleri hem Ekin TV izleyenleri. Kimler kazanacak? Bizler şu anda ön rezervasyon alıyoruz. Ön kayıt alıyoruz. İlk arayanlar %10 indirim kazanacak. Peki bu %10 indirim ne kadar diyeceksiniz? Tam tamına 170 bin TL. Evet ya.

0: İmarlı. Evet, yanlış duymadınız. Tam 6 kat imarlı parsellerimiz hakkında bilgi alacaksınız. Ön kaydınızı oluşturacaksınız. 170 bin lirayı kazanacaksınız. Bu kadar güzel bir kampanya. Sultanköy'e sadece sahile, bakın 2 dakika uzaklıkta, 300 metrekare resmi yolu mevcut. 300 metrekare parsellerimiz ön kayıt için sizlerin aramasını bekliyor. Ben sizin yeriniz olsam bu fırsatı kaçırmam. Tam 6 kat imarlı ya, daha ne istiyorsunuz? Ve müthiş paralar kazanacaksınız. Ayrıntılı bilgi için 0541 483 6060 0541 483 6060'ı arayın. Arayan herkes, aradıktan sonra yerimizi göreceksiniz. Alan herkes tam 170 bin TL, yani %10 indirim kazanacak. 6 kat imarlı. Ha bir de şunu söyleyeceğim. Almış olduğunuz arazinin etrafı telle çevrili. Bu alkışlar hem arazimiz için, hem kazanacaklar için, hem deniz için, en büyük alkışlar da sizler için. İstanbul'umuza sadece 45 dakika uzaklıkta, yatırımın tam merkezi, ön kayıt için şimdi arayın. Burada tam 34 parselimiz var, İstanbul plakası. 34 parseli ilk arayanlar yerini ayırtırsa %10 indirim kazanacak. Hadi bakalım telefon başına. 0541 483 6060 0541 483 6060.
1: Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 6060 0541 483 6060.
2: YKP Yakup Oto. YKP Yakup Oto'dan binek araç sahiplerine duyulmamış, görülmemiş kampanya. İddia ediyoruz, kendi tamircinize bile şimdi duyacağınız fiyatlara yağ bakımlarınızı yaptıramazsınız. Benzinli binek araçlara 3500 TL'ye, dizel binek araçlara ise 4500 TL'ye bakım yapıyoruz. Sadece bakım mı? Aracınıza üstelik ücretsiz check-up yapıyoruz. Ümraniye Kadusan A kapısı karşısı Etiler Sokak. YKP Yakup Oto iletişim 0532 630 73 68.
3: Altında şıklık, pırlantada zarafet arıyorsanız yolunuz Asımoğulları Kuyumculuk'tan geçsin. 1992'den bu yana İstanbul'un dört bir yanında sizlerleyiz. Asımoğulları Kuyumculuk, ışıltınız bizimle tamamlanır. Merkez telefon 0212 892 4660. Asımoğulları Kuyumculuk.

0: taşınırken kolileme ile montajla uğraşmayın. Buğra Nakliyat A'dan Z'ye her şeyi hallediyor. Paketleme, montaj, güvenli taşıma ve depolama hizmetiyle yeni evinize rahatça geçin. Güler yüzlü ve kaliteli hizmet için Buğra Nakliyat, Sacettin Ervüz, 0555 075 0915 0555 075 0915.
1: Vay vay vay vay vay, kimler gelmiş, kimler gelmiş. Efendim hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ama ben kime hoş geldin diyorum biliyor musunuz değerli dostlar? Yepyeni bir kampanyaya, denize, manzaraya, ulaşıma, değere, kazanca merhaba diyorum. Kazanca hoş geldiniz diyorum. Evet, müthiş bir kampanya var. Kampanyanın tamamen içeriğine girmeyeceğim. Sadece bölgeden bahsedeceğim. Aylardır üzerine çalıştık ve nihayet artık her şey hazır. Bakın, muhteşem kampanya diyorum. Muhteşem bir bölge diyorum. Muhteşem bir yer diyorum ve muhteşem bir kazanç diyorum. Ama kimler kazanacak biliyor musunuz? Çok önemli. Buraya dikkat etmeniz lazım. Hem Radyo Ekin dinleyenleri, hem Ekin TV izleyenleri. Kimler kazanacak? Bizler şu anda ön rezervasyon alıyoruz. Ön kayıt alıyoruz. İlk arayanlar %10 indirim kazanacak. Peki bu %10 indirim ne kadar diyeceksiniz? Tam tamına 170.000 TL. Evet, yanlış duymadınız. Tam 170 bin TL. Artık bu merhaba dediğimiz, size kazandıracak, hoş geldiniz dediğimiz deniz nerede? Sultanköy'de. Evet, Sultanköy'den çok kısa bahsedeceğim. Muhteşem bir sahili var. Sizler bizi arayacaksınız. Sahile sadece 1 kilometre uzaklıkta olan 6 kat imarlı... Evet, yanlış duymadınız. Tam 6 kat imarlı parsellerimiz hakkında bilgi alacaksınız. Ön kaydınızı oluşturacaksınız. 170 bin lirayı kazanacaksınız. Bu kadar güzel bir kampanya. Sultanköy'e, sadece sahile, bakın 2 dakika uzaklıkta 300 metrekare resmi yolu mevcut. 300 metrekare parsellerimiz ön kayıt için sizlerin aramasını bekliyor. Ben sizin yeriniz olsam bu fırsatı kaçırmam. Tam 6 kat imarlı ya, daha ne istiyorsunuz? Ve müthiş paralar kazanacaksınız. Ayrıntılı bilgi için 0541 483 6060 0541 483 6060'ı arayın. Arayan herkes, aradıktan sonra yerimizi göreceksiniz. Alan herkes tam 170 bin TL, yani %10 indirim kazanacak. 6 kat imarlı. Ha bir de şunu söyleyeceğim. Almış olduğunuz arazinin etrafı telle çevrili. Bu alkışlar hem arazimiz için, hem kazanacaklar için, hem deniz için... En büyük alkışlar da sizler için. İstanbul'umuza sadece 45 dakika uzaklıkta. Yatırımın tam merkezi. Yatırımın tam merkezi. Ön kayıt için şimdi arayın. Burada tam 34 parselimiz var. İstanbul plakası. 34 parseli ilk arayanlar yerini ayırtırsa %10 indirim kazanacak. Hadi bakalım telefon başına. 0541 483 6060 0541 483 6060.
2: Müstakil bir ev, ferah ve geniş bahçesi ya da tepeden tırnağa kusursuz bir yenileme. Göktuğbe İnşaat İstanbul ve tüm Türkiye'de iç ve dış dekorasyondan peyzaj ve havuz yapımına kadar A'dan Z'ye yanınızda. Uygun bütçeyle hayalinize kavuşun. İletişim 0536 409 6786 0536 409 6786.
3: Reklam.
2: reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 6060 0541 483 6060.
3: YKP Yakup Oto. YKP Yakup Oto'dan binek araç sahiplerine duyulmamış, görülmemiş kampanya. İddia ediyoruz. Kendi tamircinize bile şimdi duyacağınız fiyatlara yağ bakımlarınızı yaptıramazsınız. Benzinli binek araçlara 3500 TL'ye, dizel binek araçlara ise 4500 TL'ye bakım yapıyoruz. Sadece bakım mı? Aracınıza üstelik ücretsiz check-up yapıyoruz. Ümraniye Kadusan A Kapısı karşısı Etiler Sokak. YKP Yakup Oto iletişim 0532 630 7368.
4: Altında şıklık, pırlantada zarafet arıyorsanız yolunuz Asımoğulları Kuyumculuk'tan geçsin. 1992'den bu yana İstanbul'un dört bir yanında sizlerleyiz. Asımoğulları Kuyumculuk, ışıltınız bizimle tamamlanır. Merkez telefon 0212 892 4660. Asımoğulları Kuyumculuk.

0: Regler.
1: Vay vay vay vay vay, kimler gelmiş, kimler gelmiş. Efendim hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ama ben kime hoş geldin diyorum biliyor musunuz değerli dostlar? Yepyeni bir kampanyaya, denize, manzaraya, ulaşıma, değere, kazanca merhaba diyorum. Kazanca hoş geldiniz diyorum. Evet, müthiş bir kampanya var. Kampanyanın tamamen içeriğine girmeyeceğim. Sadece bölgeden bahsedeceğim. Aylardır üzerine çalıştık ve nihayet artık her şey hazır. Bakın, muhteşem kampanya diyorum. Muhteşem bir bölge diyorum. Muhteşem bir yer diyorum ve muhteşem bir kazanç diyorum. Ama kimler kazanacak biliyor musunuz? Çok önemli. Buraya dikkat etmeniz lazım. Hem Radyo Ekin dinleyenleri, hem Ekin TV izleyenleri. Kimler kazanacak? Bizler şu anda ön rezervasyon alıyoruz. Ön kayıt alıyoruz. İlk arayanlar %10 indirim kazanacak. Peki bu %10 indirim ne kadar diyeceksiniz? Tam tamına 170 bin TL. Evet, yanlış duymadınız. Tam 170 bin TL. Artık bu merhaba.

0: Bilgi alacaksınız. Ön kaydınızı oluşturacaksınız. 170 bin lirayı kazanacaksınız. Bu kadar güzel bir kampanya. Sultanköy'e sadece sahile, bakın 2 dakika uzaklıkta, 300 metrekare resmi yolu mevcut. 300 metrekare parsellerimiz ön kayıt için sizlerin aramasını bekliyor. Ben sizin yeriniz olsam bu fırsatı kaçırmam. Tam 6 kat imarlı ya, daha ne istiyorsunuz? Ve müthiş paralar kazanacaksınız. Ayrıntılı bilgi için 0541 483 6060 0541 483 6060'ı arayın. Arayan herkes, aradıktan sonra yerimizi göreceksiniz. Alan herkes tam 170 bin TL, yani %10 indirim kazanacak. 6 kat imarlı. Ha bir de şunu söyleyeceğim. Almış olduğunuz arazinin etrafı telle çevrili. Bu alkışlar hem arazimiz için, hem kazanacaklar için, hem deniz için, en büyük alkışlar da sizler için. İstanbul'umuza sadece 45 dakika uzaklıkta yatırımın tam merkezi. Yatırımın tam merkezi. Ön kayıt için şimdi arayın. Burada tam 34 parselimiz var. İstanbul plakası. 34 parseli ilk arayanlar yerini ayırtırsa %10 indirim kazanacak. Hadi bakalım telefon başına. 0541 483 6060 0541 483 6060.
1: Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 6060 0541 483 6060.
2: YKP Yakup Oto. YKP Yakup Oto'dan binek araç sahiplerine duyulmamış, görülmemiş kampanya. İddia ediyoruz, kendi tamircinize bile şimdi duyacağınız fiyatlara yağ bakımlarınızı yaptıramazsınız. Benzinli binek araçlara 3500 TL'ye, dizel binek araçlara ise 4500 TL'ye bakım yapıyoruz. Sadece bakım mı? Aracınıza üstelik ücretsiz check-up yapıyoruz. Ümraniye Kadusan A kapısı karşısı Etiler Sokak. YKP Yakup Oto iletişim 0532 630 7368.
3: Altında şıklık, pırlantada zarafet arıyorsanız yolunuz Asımoğulları Kuyumculuk'tan geçsin. 1992'den bu yana İstanbul'un dört bir yanında sizlerleyiz. Asımoğulları Kuyumculuk, ışıltınız bizimle tamamlanır. Merkez telefon 0212 892 40.

0: Müstakil bir ev, ferah ve geniş bahçesi ya da tepeden tırnağa kusursuz bir yenileme. Göktuğbe İnşaat İstanbul ve tüm Türkiye'de iç ve dış dekorasyondan peyzaj ve havuz yapımına kadar Adanze'ye yanınızda. Uygun bütçeyle hayalinize kavuşun. İletişim 0536 409 67 86 0536 409 67 86.
1: Altında şıklık, pırlantada zarafet arıyorsanız yolunuz Asımoğulları Kuyumculuk'tan geçsin. 1992'den bu yana İstanbul'un dört bir yanında sizlerleyiz. Asımoğulları Kuyumculuk, ışıltınız bizimle tamamlanır. Merkez telefon 0212 892 40.

0: Vay vay vay vay vay, kimler gelmiş, kimler gelmiş. Efendim hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ama ben kime hoş geldin diyorum biliyor musunuz değerli dostlar? Yepyeni bir kampanyaya, denize, manzaraya, ulaşıma, değere, kazanca merhaba diyorum. Kazanca hoş geldiniz diyorum. Evet, müthiş bir kampanya var. Kampanyanın tamamen içeriğine girmeyeceğim. Sadece bölgeden bahsedeceğim. Aylardır üzerine çalıştık ve nihayet artık her şey hazır. Bakın muhteşem kampanya diyorum, muhteşem bir bölge diyorum, muhteşem bir yer diyorum ve muhteşem bir kazanç diyorum. Ama kimler kazanacak biliyor musunuz? Çok önemli. Buraya dikkat etmeniz lazım. Hem Radyo Ekin dinleyenleri hem Ekin TV izleyenleri. Kimler kazanacak? Bizler şu anda ön rezervasyon alıyoruz. Ön kayıt alıyoruz. İlk arayanlar %10 indirim kazanacak. Peki bu %10 indirim ne kadar diyeceksiniz? Tam tamına 170 bin TL. Evet, yanlış duymadınız. Tam 170 bin TL. Artık bu merhaba dediğimiz, size kazandıracak, hoş geldiniz dediğimiz deniz nerede? Sultanköy'de. Evet, Sultanköy'den çok kısa bahsedeceğim. Muhteşem bir sahili var. Sizler bizi arayacaksınız. Sahile sadece 1 kilometre uzaklıkta olan 6 kat imarlı. Evet, yanlış duymadınız. Tam 6 kat imarlı parsellerimiz hakkında bilgi alacaksınız. Ön kaydınızı oluşturacaksınız. 170 bin lirayı kazanacaksınız. Bu kadar güzel bir kampanya. Sultanköy'e sadece sahile, bakın 2 dakika uzaklıkta 300 metrekare resmi yolu mevcut. 300 metrekare parsellerimiz ön kayıt için sizlerin aramasını bekliyor. Ben sizin yeriniz olsam bu fırsatı kaçırmam. Tam 6 kat imarlı ya. Daha ne istiyorsunuz? Ve müthiş paralar kazanacaksınız. Ayrıntılı bilgi için 0541 483 6060. 0541 483 6060'ı arayın. Arayan herkes, aradıktan sonra yerimizi göreceksiniz. Alan herkes tam 170 bin TL, yani %10 indirim kazanacak. 6 kat imarlı. Ha bir de şunu söyleyeceğim. Almış olduğunuz arazinin etrafı telle çevrili. Bu alkışlar hem arazimiz için, hem kazanacaklar için, hem deniz için, en büyük alkışlar da sizler için. İstanbul'umuza sadece 45 dakika uzaklıkta yatırımın tam merkezi, ön kayıt için şimdi arayın. Burada tam 34 parselimiz var, İstanbul plakası. 34 parseli ilk arayanlar yerini ayırtırsa %10 indirim kazanacak. Hadi bakalım telefon başına. 0541 483 6060. 0541 483 6060.
1: Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 6060. 0541 483 6060.
2: YKP Yakup Oto. YKP Yakup Oto'dan binek araç sahiplerine duyulmamış, görülmemiş kampanya. İddia ediyoruz, kendi tamircinize bile şimdi duyacağınız fiyatlara yağ bakımlarınızı yaptıramazsınız. Benzinli binek araçlara 3500 TL'ye, dizel binek araçlara ise 4500 TL'ye bakım yapıyoruz. Sadece bakım mı? Aracınıza üstelik ücretsiz check-up yapıyoruz. Ümraniye Kadosan A Kapısı karşısı Etiler Sokak. YKP Yakup Oto iletişim 0532 630 7368.

Kültürümüzü yansıtan bütün renkler bu frekansta. Her bölgeden, her tarzdan türküleri Radyo Ekin'de dinleyebilirsiniz. En keyifli türküler bu frekansta.

kültürümüzü yansıtan tüm renkler bu frekansta. Burası Radyo Ekin. Türkiye'nin Türk Halk Müziği Radyosu. Radyo Ekin.

0: Emrah, benim türkümü çalar mısın?
1: Emrah abi geldi.
2: Müstakil ev, çelik yapı, peyzaj ve komple tadilatta güvenin adresi Göktuğ Bey İnşaat. Emrah Binici ile Bir Şey Mi İstediniz programını sunar. İletişim 0536 409 6786.

Efendim herkese selamlar, günaydınlar, merhabalar. Biraz ara verdik ama tekrar birlikteyiz. Aslında dün beraber olacaktık. Uzun aradan sonra teknik çalışmalar sebebiyle dün programa katılamadık ama bugün itibariyle sizlerle birlikteyiz her sabah saat 10'da. Şu anda bizleri evlerinde, iş yerlerinde, araçlarında, seyir halinde dinlemekte olan tüm Radyo Ekin dinleyenlerine, türkü sevenlerine selamlar olsun. Programımız Göktuğ Bey inşaat katkılarıyla hazırlanmakta. Saatlerimiz 12'yi gösterene kadar devam ediyor. En güzel türkülerle, sizlerden gelen mesajlara yer vererek, bazen hikayeler anlatarak, bazen türkülerin derinliğine dalarak, dediğim gibi 12'ye kadar buradayız. Herkese tekrardan günaydınlar. 0541 484 6060 WhatsApp mesaj attığımız. Hadi bakalım gönderin gelsin, günün sözleri gelsin. İçinizden geçenleri paylaşmaya başlayabilirsiniz. Tekrardan günaydın.

0: Hayalinizdeki yaşam alanlarını kalite ve uygun fiyatla inşa eden Göktuğ Bey İnşaat'ın sunduğu Emrah Binici ile Bir Şey Mi İstediniz devam ediyor. İletişim 0536 409 67 86.
1: Efendim, beraberliğimiz devam ediyor. İstanbul yoğunluk durumuna bakıyoruz. Genel durum %49. Vecdi Diker Tüneli Ümraniye Altunizade yönünde orta şeritte bir araç arızası var. Bölgede trafik yoğunlaşmakta, araç sürücülerinin dikkatine. Sahil yolu Eyüp Alibey yönünde, Alibeyköy yönünde sağ şeritte bir araç arızası var. Bir şerit trafiğe kapalı, bölgedeki trafik yoğunlaşmakta. WhatsApp mesaj hattımız 0541 484 6060. Çiçekten harman olmaz, Orhan Hakalmaz'la devam ediyoruz.

Radyo. Saatlerimiz 10.20. Merhabalar Emrah Bey. Yayınlarınız muhteşem. Dün başladım sizleri dinlemeye. Harika eserler yayınlıyorsunuz. Artık sizlerleyim. Yeşilpınar'dan Nebi Hanım göndermiş. Çok teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Hoş geldiniz aramıza. 0541 484 6060 WhatsApp mesaj attığımız. Bir de şöyle dertli bir türkü gönderelim istedim. Kubat'tan dinliyoruz.

0: Radyo Ekin.
1: Mahallenizdeki yaşam alanlarını kalite ve uygun fiyatla inşa eden Göktuğ Bey İnşaat'ın sunduğu Emrah Binici ile Bir Şey Mi İstediniz devam ediyor. İletişim 0536 409 6786.
2: Sevgili dinleyenler, beraberliğimiz devam ediyor. Şimdi evini yenilemek isteyenler varsa, ev yaptırmak isteyenler, tadilat yaptırmak isteyenler, 2 dakikanızı bizlere verin, radyonuzun sesini açın, sonrasında kaydınızı yapın. Dediğim gibi ev yaptırmak veya tadilat yaptırmak gözünüzde büyümesin değerli dostlar. Yanlış ustalarla, kalitesiz malzemelerle hem paranızı hem zamanınızı boşa harcamayın diyorum. Göktuğ Bey İnşaat, müstakil ev hayali kuranlara ve evini baştan aşağı yenilemek isteyenlere kapılarını sonuna kadar açıyor. Arsanız varsa çelik veya beton erme, istediğiniz modeli seçiyorsunuz, projelendirmesini Göktuğ Bey İnşaat yapıyor. Aynı zamanda en kaliteli malzemeyi en uygun fiyatla kullanıyor ve anahtarınızı elinize teslim ediyor. Mevcut evinizde tadilata ihtiyacınız varsa buyurun. Bina iç dekorasyonu, dış cephe yenileme, tamirat işleri hepsi uzman kadrosuyla tek kalemde çözülüyor değerli dostlar. Aynı zamanda bitmedi. Yazın keyfini çıkaracağınız müstakil bir havuz, kışın tadını varacağınız sıcak bir kış bahçesi veya ahşap çardak sistemleriyle bahçenize değer katıyor. Arama yapmadan karar vermeyin. Şimdi numarasını vereceğim. Göktuğ Bey İnşaat'ı arayarak ücretsiz danışmanlık ve fiyat teklifi alın. Telefonun ucunda uzman ekipler sizleri bekliyor. 0536 409 6786 0536 409 6786 Göktuğ Bey İnşaat, kalite, güven ve uygun fiyat tek adreste. 0536 409 6786'yı arayın, sizler de kazanın.
3: Tanıtıcı reklam.

0: Radyo için.
1: Evet, saatlerimizi 10.30 yaptık. Radyo Ekin'desiniz. Günaydınlar Emrah Bey. Ben Muzaffer Gökmen. Balıkesir'den kucaklar dolusu selamlar. Bizden de Balıkesir'e selam olsun. Sıradaki türkü bana gelsin Zeyno demiş. Gelin olmuş. Eyvallah. Süper babaanne. Merhabalar, nasılsınız? Yarın annemin ölüm yıl dönümü. Mekanı cennet olsun. Allah sizlere sabır versin. Sıradaki eserimiz o zaman sizlere armağanımız olsun. 0541 484 6060 WhatsApp'tan bizlere ulaşabilirsiniz.

sevilmeyi öğretmek çok mu zor anne? Sevmeyi unutmaya yok mu yol anne? Yüreğim yanardı, kül olamadı. Kül olsa da bu yangın söner mi anne? Biter mi an an?

0: İletişim 0536 409 6786. Reklam.
1: Altında şıklık, pırlantada zarafet arıyorsanız yolunuz Asımoğulları Kuyumculuk'tan geçsin. 1992'den bu yana İstanbul'un dört bir yanında sizlerleyiz. Asımoğulları Kuyumculuk, ışıltınız bizimle tamamlanır. Merkez telefon 0212 892 46.

0: Vay vay vay vay vay, kimler gelmiş, kimler gelmiş. Efendim hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ama ben kime hoş geldin diyorum biliyor musunuz değerli dostlar? Yepyeni bir kampanyaya, denize, manzaraya, ulaşıma, değere, kazanca merhaba diyorum. Kazanca hoş geldiniz diyorum. Evet, müthiş bir kampanya var. Kampanyanın tamamen içeriğine girmeyeceğim. Sadece bölgeden bahsedeceğim. Aylardır üzerine çalıştık ve nihayet artık her şey hazır. Bakın, muhteşem kampanya diyorum. Muhteşem bir bölge diyorum. Muhteşem bir yer diyorum ve muhteşem bir kazanç diyorum. Ama kimler kazanacak biliyor musunuz? Çok önemli. Buraya dikkat etmeniz lazım. Hem Radyo Ekin dinleyenleri, hem Ekin TV izleyenleri. Kimler kazanacak? Bizler şu anda ön rezervasyon alıyoruz. Ön kayıt alıyoruz. İlk arayanlar %10 indirim kazanacak. Peki bu %10 indirim ne kadar diyeceksiniz? Tam tamına 170 bin TL. Evet, yanlış duymadınız. Tam 170 bin TL. Artık bu merhaba dediğimiz, size kazandıracak, hoş geldiniz dediğimiz deniz nerede? Sultanköy'de. Evet, Sultanköy'den çok kısa bahsedeceğim. Muhteşem bir sahili var. Sizler bizi arayacaksınız. Sahile sadece 1 kilometre uzaklıkta olan 6 kat imarlı... Evet, yanlış duymadınız. Tam 6 kat imarlı parsellerimiz hakkında bilgi alacaksınız. Ön kaydınızı oluşturacaksınız. 170 bin lirayı kazanacaksınız. Bu kadar güzel bir kampanya. Sultanköy'e, sadece sahile, bakın 2 dakika uzaklıkta 300 metrekare resmi yolu mevcut. 300 metrekare parsellerimiz ön kayıt için sizlerin aramasını bekliyor. Ben sizin yeriniz olsam bu fırsatı kaçırmam. Tam 6 kat imarlı ya. Daha ne istiyorsunuz? Ve müthiş paralar kazanacaksınız. Ayrıntılı bilgi için 0541 483 6060. 0541 483 6060'ı arayın. Arayan herkes, aradıktan sonra yerimizi göreceksiniz. Alan herkes tam 170 bin TL, yani %10 indirim kazanacak. 6 kat imarlı. Ha bir de şunu söyleyeceğim. Almış olduğunuz arazinin etrafı telle çevrili. Bu alkışlar hem arazimiz için, hem kazanacaklar için, hem deniz için, en büyük alkışlar da sizler için. İstanbul'umuza sadece 45 dakika uzaklıkta yatırımın tam merkezi. Yatırımın tam merkezi. Ön kayıt için şimdi arayın. Burada tam 34 parselimiz var. İstanbul plakası. 34 parseli ilk arayanlar yerini ayırtırsa %10 indirim kazanacak. Hadi bakalım telefon başına. 0541 483 6060. 0541 483 6060.
1: Reklam. Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 6060. 0541 483 6060.
2: Hayalinizdeki yaşam alanlarını kalite ve uygun fiyatla inşa eden Göktuğ Bey İnşaat'ın sunduğu Emrah Binici ile Bir Şey Mi İstediniz devam ediyor. İletişim 0536 409 6786.
3: Radyo Ekin.

0: Özlem Özdil'den dinledik. Gül düşer gülün üstüne. Muhteşem bir eserdi. Uzun zamandan beri hikaye anlatmadım. Belki hikaye dinlemek isteyen olur. Şöyle güzel bir hikaye paylaşacağım sizlerle. Sizden ricam, radyonuzun sesini şöyle bir kademe arttırın ki hikayede ne anlatacak anlayabilmek için biraz daha böyle güçlü bir sesle dinlememiz gerekecek diye düşünüyorum. Olur mu?
1: Emrah Binici yayında. Radyo

0: Kasabanın orta yerinde, yıllardır aynı atölyede sessiz sedasız ahşap oyarak hayatını kazanan yaşlı bir usta varmış. Bu ustanın dünyada bir tek oğlu varmış, canı, cananı, neşesi. Fakat gençlik işte, deli rüzgar gibi esmiş delikanlı. Bir gün babasıyla büyük bir kavgaya tutuşmuş, gururuna yenik düşmüş ve kapıyı çarpıp çıkıp gitmiş. Bir daha bu eve dönmeyeceğim demiş. Aradan yıllar geçmiş, ne arayan olmuş ne soran. Yaşlı ustanın saçlarındaki haklar çoğalmış, eli ayağı titremeye başlamış. Ama o her akşam mutlaka dükkanın kepengini yarıya kadar indirir, kapının üzerindeki ışığı sabaha kadar açık bırakırmış. Komşuları dayanamayıp sormuşlar bir gün, "Usta, bu giden dönmez gayrı, niye yakarsın o lambayı her gece?" Yaşlı adam gözlerinde yılların acısıyla iç çekmiş. "Ya karanlıkta geri gelirse," demiş, "ya kapıyı kapalı, evi karanlık bulur da babam beni affetmedi deyip geri giderse ben o vicdan azabına dayanamam," demiş. Yıllar su gibi akıp gitmiş. Bir kış gecesi dışarıda öyle şiddetli bir kar ve rüzgar varmış ki kasabanın sokaklarında insan gölgesi bile kalmamış. Yaşlı usta her zamanki gibi ışığını yakmış, ocağın başında sessizce otururken dışarıda zayıf, titrek bir tıkırtı duymuş. Kapıyı açmış, karşısında üstü başı perişan, yüzü kirden çileden görünmez halde, elleri buz tutmuş bir adam duruyormuş. Gözlerinde ne fer kalmış ne nefes. Adam babasının boynuna sarılmaya bile mecali olmadan yığılıp kalmış oracıkta. Babası bağrına basmış evladını, içeri almış, sıcacık çorbalar içirmiş, yaralarını sarmış. Sabaha karşı delikanlı gözlerini açmış, etrafa bakmış, her şey yıllar önceki bıraktığı gibi duruyor. Utançla başını eğmiş, "Baba," demiş, "ben sana neler çektirdim, yüzümü nasıl çevirdin buraya, sen beni bekledin mi gerçekten?" Yaşlı usta oğlunun ellerini avuçlarının içine almış, gözünden bir damla yaş süzülürken şu cümle dökülmüş dudaklarından. "Evlat," demiş, "kapı açık olduktan sonra gelenin ne zaman geldiğinin ne önemi var? Asıl kayıp insanın evladına kapısını değil, yüreğini kapatmasıdır."
1: Emrah Binici yayında, Radyo 2.

Benim babam Mert adamdı. Mangal gibi yüreği, yufka gibi kalbi vardı. Hayatım boyunca ona özendim. Fedakardı. Bir dikili ağacı olmadı belki. Ama kendisi onuruyla yaşayan koskoca bir çınardı. Üstümdeki kol kanat, sırtımı yasladığım

0: Efendim ilk saatimizi sonlandıracağız. Evet, katkılarından dolayı Göktuğ Bey İnşaat'a teşekkür ediyoruz. Sevgili Hadi abiye, sevgili Murat'a selamlar olsun. Orada kimler varsa müşterilerine selamlar olsun. Ama ilk anonsumuzu kaçıranlar için hemen bir açıklama yapmak istiyorum. Hayalinizde böyle başını sokacağınız, bahçesinde huzurla oturacağınız, kendinize ait bir ev var mı diye soruyorum sizlere. Ya da mevcut eviniz artık yenilenmek, baştan aşağı tadilat görmek istiyorsa, usta peşinde koşmaktan, fiyat aramaktan, bitmeyen masraflardan ve en önemlisi de uzayan teslimat tarihlerinden bıktıysanız bizi dinleyin. Şimdi bizleri direksiyon başında dinleyenler dikkatle dinlesin. Göktuğ Bey İnşaat hayallerinizdeki yapıyı sıfırdan alıp tam istediğiniz gibi anahtar teslimi sizlere sunuyor. 0536 409 6786 0536 409 6786 bu numarayı kaydedin, mutlaka lazım olacak. İster müstakil çelik yapı, ister sağlam ve uzun ömürlü betonarme evler. Baştan sona profesyonel projelendirme, kaliteli malzeme ve bütçenize en uygun çözümlerle Göktuğ Bey İnşaat yanınızda değerli dostlar. Bununla da kalmıyor tabii, evinizin, binanızın iç ve dış dekorasyonundan komple tamirat ve tadilat işlerine kadar her şeyi tek elden yapıyor. Bahçeniz var, havuz yapımı, kış bahçesi, şık çardak tasarımları ve büyüleyici peyzaj düzenlemeleriyle yaşam alanınızı bir cennete çeviriyor. İşini şansa bırakmak istemeyenler ve kaliteli malzemeyi uygun maliyetle bulmak isteyenler, telefonunuzu elinize alın, Göktuğ Bey İnşaat'ı hemen arayın, projenizi anlatın, teklifinizi alın. Hayallerinizi de ertelemeyin. 0536 409 6786 0536 409 6786'yı arayın, hayallerinizi ertelemeyin.
1: Tanıtıcı reklam. Adanziye İnşaat, dekorasyon ve bahçe mimarisinde profesyonel çözüm ortağınız Göktuğ ve İnşaat, Emrah Binici ile Bir Şey Mi İstediğiniz programını sundu. İletişim 0536 409 6786.

0: reklam.
1: Vay vay vay vay vay, kimler gelmiş, kimler gelmiş. Efendim hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ama ben kime hoş geldin diyorum biliyor musunuz değerli dostlar? Yepyeni bir kampanyaya, denize, manzaraya, ulaşıma, değere, kazanca merhaba diyorum. Kazanca hoş geldiniz diyorum. Evet, müthiş bir kampanya var. Kampanyanın tamamen içeriğine girmeyeceğim. Sadece bölgeden bahsedeceğim. Aylardır üzerine çalıştık ve nihayet artık her şey hazır. Bakın, muhteşem kampanya diyorum, muhteşem bir bölge diyorum, muhteşem bir yer diyorum ve muhteşem bir kazanç diyorum. Ama kimler kazanacak biliyor musunuz? Çok önemli, buraya dikkat etmeniz lazım. Hem Radyo Ekin dinleyenleri, hem Ekin TV izleyenleri. Kimler kazanacak? Bizler şu anda ön rezervasyon alıyoruz, ön kayıt alıyoruz. İlk arayanlar %10 indirim kazanacak. Peki bu %10 indirim ne kadar diyeceksiniz? Tam tamına 170 bin TL. Evet, yanlış duymadınız. Tam 170 bin TL. Artık bu merhaba dediğimiz, size kazandıracak, hoş geldiniz dediğimiz deniz nerede? Sultanköy'de. Evet, Sultanköy'den çok kısa bahsedeceğim. Muhteşem bir sahili var. Sizler bizi arayacaksınız. Sahile sadece 1 kilometre uzaklıkta olan

0: Mevcut 300 metrekare parsellerimiz ön kayıt için sizlerin aramasını bekliyor. Ben sizin yeriniz olsam bu fırsatı kaçırmam. Tam 6 kat imarlı ya, daha ne istiyorsunuz? Ve müthiş paralar kazanacaksınız. Ayrıntılı bilgi için 0541 483 6060 0541 483 60 60'ı arayın. Arayan herkes. Aradıktan sonra yerimizi göreceksiniz. Alan herkes tam 170 bin TL, yani %10 indirim kazanacak. 6 kat imarlı. Ha bir de şunu söyleyeceğim. Almış olduğunuz arazinin etrafı telle çevrili. Bu alkışlar hem arazimiz için, hem kazanacaklar için, hem deniz için, en büyük alkışlar da sizler için. İstanbul'umuza sadece 45 dakika uzaklıkta yatırımın tam merkezi. Yatırımın tam merkezi. Ön kayıt için şimdi arayın. Burada tam 34 parselimiz var. İstanbul plakası. 34 parseli ilk arayanlar yerini ayırtırsa %10 indirim kazanacak. Hadi bakalım telefon başına. 0541 483 6060 0541 483 6060.
1: Reklam. Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 6060 0541 483 6060.

0: Radyo Ekin.
1: Yalancısın inanamam güzel bir eser dinledik. Abdülhalik Tolga İlhan'dan. Nurettin Elçper'le devam ediyoruz. Saatlerimiz 11.30. 12'ye kadar birlikteliğimiz devam edecek. 0541 484 6060'tan bizlere ulaşabilirsiniz.

0: Taşınırken kolileme ile montajla uğraşmayın. Buğra Nakliyat A'dan Z'ye her şeyi hallediyor. Paketleme, montaj, güvenli taşıma ve depolama hizmetiyle yeni evinize rahatça geçin. Güler yüzlü ve kaliteli hizmet için Buğra Nakliyat. Sacettin Ervüz 0555 075 0915 0555 075 0915.
1: Müstakil bir ev, ferah ve geniş bahçesi ya da tepeden tırnağa kusursuz bir yenileme. Göktuğbe İnşaat İstanbul ve tüm Türkiye'de iç ve dış dekorasyondan peyzaj ve havuz yapımına kadar A'dan Z'ye yanınızda. Uygun bütçeyle hayalinize kavuşun. İletişim 0536 409 67 86 0536 409 67 86.
2: Vay vay vay vay vay, kimler gelmiş, kimler gelmiş. Efendim hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ama ben kime hoş geldin diyorum biliyor musunuz değerli dostlar? Yepyeni bir kampanyaya, denize, manzaraya, ulaşıma, değere, kazanca merhaba diyorum. Kazanca hoş geldiniz diyorum. Evet, müthiş bir kampanya var. Kampanyanın tamamen içeriğine girmeyeceğim. Sadece bölgeden bahsedeceğim. Aylardır üzerine çalıştık ve nihayet artık her şey hazır. Bakın, muhteşem kampanya diyorum. Muhteşem bir bölge diyorum. Muhteşem bir yer diyorum ve muhteşem bir kazanç diyorum. Ama kimler kazanacak biliyor musunuz? Çok önemli. Buraya dikkat etmeniz lazım. Hem Radyo Ekin dinleyenleri, hem Ekin TV izleyenleri. Kimler kazanacak? Bizler şu anda ön rezervasyon alıyoruz. Ön kayıt alıyoruz. İlk arayanlar %10 indirim kazanacak. Peki bu %10 indirim ne kadar diyeceksiniz? Tam tamına 170 bin TL. Evet, yanlış duymadınız. Tam 170 bin TL. Artık bu merhaba dediğimiz, size kazandıracak, hoş geldiniz dediğimiz deniz nerede? Sultanköy'de. Evet, Sultanköy'den çok kısa bahsedeceğim. Muhteşem bir sahili var. Sizler bizi arayacaksınız. Sahile sadece 1 kilometre uzaklıkta olan 6 kat imarlı... Evet, yanlış duymadınız. Tam 6 kat imarlı parsellerimiz hakkında bilgi alacaksınız. Ön kaydınızı oluşturacaksınız. 170 bin lirayı kazanacaksınız. Bu kadar güzel bir kampanya. Sultanköy'e sadece sahile, bakın 2 dakika uzaklıkta, 300 metrekare resmi yolu mevcut. 300 metrekare parsellerimiz ön kayıt için sizlerin aramasını bekliyor. Ben sizin yeriniz olsam bu fırsatı kaçırmam. Tam 6 kat imarlı ya. Daha ne istiyorsunuz? Ve müthiş paralar kazanacaksınız. Ayrıntılı bilgi için 0541 483 6060. 0541 483 6060'ı arayın. Arayan herkes, aradıktan sonra yerimizi göreceksiniz. Alan herkes tam 170 bin TL, yani %10 indirim kazanacak. 6 kat imarlı. Ha bir de şunu söyleyeceğim. Almış olduğunuz arazinin etrafı telle çevrili. Bu alkışlar hem arazimiz için, hem kazanacaklar için, hem deniz için, en büyük alkışlar da sizler için. İstanbul'umuza sadece 45 dakika uzaklıkta yatırımın tam merkezi, yatırımın tam merkezi. Ön kayıt için şimdi arayın. Burada tam 34 parselimiz var. İstanbul plakası. 34 parseli ilk arayanlar yerini ayırtırsa %10 indirim kazanacak. Hadi bakalım telefon başına. 0541 483 6060. 0541 483 6060.
3: Reklam.
1: Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 6060 0541 483 6060.

0: Radyo Ekin.
1: Evet, geldik programımızın sonuna değerli dostlar. Şükrü Cömert'ten dinledik Gün Görmeyesin. Tuncay Balcı son eserimiz, son türkümüz. Benden tüm Radyo Ekin dinleyenlerine armağanım olsun. Yarın saatler 10'da tekrar görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın, dostça kalın, Radyo Ekin'de kalın. Her şey gönlünüzce olsun. Eyvallah.

0: kültürümüzü yansıtan bütün renkler bu frekansta. Her bölgeden, her tarzdan türküleri Radyo Ekin'de dinleyebilirsiniz. En keyifli türküler bu frekansta.
1: Başıma bu başıma.
0: Ekin.
1: Bakın gözümün yaşına.
0: Radyo Ekin.

kültürümüzü yansıtan tüm renkler bu frekansta. Burası Radyo Ekin. Türkiye'nin Türk Halk Müziği Radyosu. Radyo Ekin.

0: Vay vay vay vay vay. Kimler gelmiş, kimler gelmiş. Efendim hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ama ben kime hoş geldin diyorum biliyor musunuz değerli dostlar? Yepyeni bir kampanyaya, denize, manzaraya, ulaşıma, değere, kazanca merhaba diyorum. Kazanca hoş geldiniz diyorum. Evet, müthiş bir kampanya var. Kampanyanın tamamen içeriğine girmeyeceğim. Sadece bölgeden bahsedeceğim. Aylardır üzerine çalıştık ve nihayet artık her şey hazır. Bakın muhteşem kampanya diyorum, muhteşem bir bölge diyorum, muhteşem bir yer diyorum ve muhteşem bir kazanç diyorum. Ama kimler kazanacak biliyor musunuz? Çok önemli. Buraya dikkat etmeniz lazım. Hem Radyo Ekin dinleyenleri hem Ekin TV izleyenleri. Kimler kazanacak? Bizler şu anda ön rezervasyon alıyoruz. Ön kayıt alıyoruz. İlk arayanlar %10 indirim kazanacak. Peki bu %10 indirim ne kadar diyeceksiniz? Tam tamına 170 bin TL. Evet, yanlış duymadınız. Tam 170 bin TL. Artık bu merhaba dediğimiz, size kazandıracak, hoş geldiniz dediğimiz deniz nerede? Sultanköy'de. Evet, Sultanköy'den çok kısa bahsedeceğim. Muhteşem bir sahili var. Sizler bizi arayacaksınız. Sahile sadece 1 kilometre uzaklıkta olan 6 kat imarlı. Evet, yanlış duymadınız. Tam 6 kat imarlı parsellerimiz hakkında bilgi alacaksınız. Ön kaydınızı oluşturacaksınız. 170 bin lirayı kazanacaksınız. Bu kadar güzel bir kampanya. Sultanköy'e sadece sahile, bakın 2 dakika uzaklıkta 300 metrekare resmi yolu mevcut. 300 metrekare parsellerimiz ön kayıt için sizlerin aramasını bekliyor. Ben sizin yeriniz olsam bu fırsatı kaçırmam. Tam 6 kat imarlı ya, daha ne istiyorsunuz? Ve müthiş paralar kazanacaksınız. Ayrıntılı bilgi için 0541 483 6060. 0541 483 6060'ı arayın. Arayan herkes, aradıktan sonra yerimizi göreceksiniz. Alan herkes tam 170 bin TL, yani %10 indirim kazanacak. 6 kat imarlı. Ha bir de şunu söyleyeceğim. Almış olduğunuz arazinin etrafı telle çevrili. Bu alkışlar hem arazimiz için, hem kazanacaklar için, hem deniz için, en büyük alkışlar da sizler için. İstanbul'umuza sadece 45 dakika uzaklıkta. Yatırımın tam merkezi. Yatırımın tam merkezi. Ön kayıt için şimdi arayın. Burada tam 34 parselimiz var. İstanbul plakası. 34 parseli ilk arayanlar yerini ayırtırsa %10 indirim kazanacak. Hadi bakalım telefon başına. 0541 483 6060. 0541 483 6060.
1: Reklam. Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 6060. 0541 483 6060.
2: Radyo Ekin.

0: Vay vay vay vay vay, kimler gelmiş, kimler gelmiş. Efendim hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ama ben kime hoş geldin diyorum biliyor musunuz değerli dostlar? Yepyeni bir kampanyaya, denize, manzaraya, ulaşıma, değere, kazanca merhaba diyorum. Kazanca hoş geldiniz diyorum. Evet, müthiş bir kampanya var. Kampanyanın tamamen içeriğine girmeyeceğim. Sadece bölgeden bahsedeceğim. Aylardır üzerine çalıştık ve nihayet artık her şey hazır. Bakın muhteşem kampanya diyorum, muhteşem bir bölge diyorum, muhteşem bir yer diyorum ve muhteşem bir kazanç diyorum. Ama kimler kazanacak biliyor musunuz? Çok önemli. Buraya dikkat etmeniz lazım. Hem Radyo Ekin dinleyenleri hem Ekin TV izleyenleri. Kimler kazanacak? Bizler şu anda ön rezervasyon alıyoruz. Ön kayıt alıyoruz. İlk arayanlar %10 indirim kazanacak. Peki bu %10 indirim ne kadar diyeceksiniz? Tam tamına 170 bin TL. Evet, yanlış duymadınız. Tam 170 bin TL. Artık bu merhaba dediğimiz, size kazandıracak, hoş geldiniz dediğimiz deniz nerede? Sultanköy'de. Evet, Sultanköy'den çok kısa bahsedeceğim. Muhteşem bir sahili var. Sizler bizi arayacaksınız. Sahile sadece 1 kilometre uzaklıkta olan 6 kat imarlı. Evet, yanlış duymadınız. Tam 6 kat imarlı parsellerimiz hakkında bilgi alacaksınız. Ön kaydınızı oluşturacaksınız. 170 bin lirayı kazanacaksınız. Bu kadar güzel bir kampanya. Sultanköy'e sadece sahile, bakın 2 dakika uzaklıkta 300 metrekare resmi yolu mevcut. 300 metrekare parsellerimiz ön kayıt için sizlerin aramasını bekliyor. Ben sizin yeriniz olsam bu fırsatı kaçırmam. Tam 6 kat imarlı ya. Daha ne istiyorsunuz? Ve müthiş paralar kazanacaksınız. Ayrıntılı bilgi için 0541 483 6060. 0541 483 6060'ı arayın. Arayan herkes, aradıktan sonra yerimizi göreceksiniz. Alan herkes tam 170 bin TL, yani %10 indirim kazanacak. 6 kat imarlı. Ha bir de şunu söyleyeceğim. Almış olduğunuz arazinin etrafı telle çevrili. Bu alkışlar hem arazimiz için, hem kazanacaklar için, hem deniz için, en büyük alkışlar da sizler için. İstanbul'umuza sadece 45 dakika uzaklıkta yatırımın tam merkezi. Yatırımın tam merkezi. Ön kayıt için şimdi arayın. Burada tam 34 parselimiz var. İstanbul plakası. 34 parseli ilk arayanlar yerini ayırtırsa %10 indirim kazanacak. Hadi bakalım telefon başına. 0541 483 6060. 0541 483 6060.
1: Altında şıklık, pırlantada zarafet arıyorsanız yolunuz Asımoğulları Kuyumculuk'tan geçsin. 1992'den bu yana İstanbul'un dört bir yanında sizlerleyiz. Asımoğulları Kuyumculuk, ışıltınız bizimle tamamlanır. Merkez telefon 0212 892 4660. Asımoğulları Kuyumculuk.
2: Reklam. Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 6060. 0541 483 6060.
3: Radyo Ekin.

Radyo Ekin. Radyo Ekin. Bu frekansta. En hüzünlü türküler bu frekansta. Her bölgeden, her tarzdan türküleri Radyo Ekin'de dinleyebilirsiniz.

Türkü yürekte başlıyor ve artık cebinizde devam ediyor. Radyo Ekin şimdi Android uygulamasıyla sizinle. Nerede olursanız olun, ayrımsız türkülerin adresi Radyo Ekin, bir dokunuş uzağınızda.

Vay vay vay vay vay, kimler gelmiş, kimler gelmiş. Efendim hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ama ben kime hoş geldin diyorum biliyor musunuz değerli dostlar? Yepyeni bir kampanyaya, denize, manzaraya, ulaşıma, değere, kazanca merhaba diyorum. Kazanca hoş geldiniz diyorum. Evet, müthiş bir kampanya var. Kampanyanın tamamen içeriğine girmeyeceğim. Sadece bölgeden bahsedeceğim. Aylardır üzerine çalıştık ve nihayet artık her şey hazır. Bakın muhteşem kampanya diyorum, muhteşem bir bölge diyorum, muhteşem bir yer diyorum ve muhteşem bir kazanç diyorum. Ama kimler kazanacak biliyor musunuz? Çok önemli. Buraya dikkat etmeniz lazım. Hem Radyo Ekin dinleyenleri hem Ekin TV izleyenleri. Kimler kazanacak? Bizler şu anda ön rezervasyon alıyoruz. Ön kayıt alıyoruz. İlk arayanlar %10 indirim kazanacak. Peki bu %10 indirim ne kadar diyeceksiniz? Tam tamına 170 bin TL. Evet, yanlış duymadınız. Tam 170 bin TL. Artık bu merhaba dediğimiz, size kazandıracak, hoş geldiniz dediğimiz deniz nerede? Sultanköy'de. Evet, Sultanköy'den çok kısa bahsedeceğim. Muhteşem bir sahili var. Sizler bizi arayacaksınız. Sahile sadece 1 kilometre uzaklıkta olan 6 kat imarlı. Evet, yanlış duymadınız. Tam 6 kat imarlı parsellerimiz hakkında bilgi alacaksınız. Ön kaydınızı oluşturacaksınız. 170 bin lirayı kazanacaksınız. Bu kadar güzel bir kampanya. Sultanköy'e sadece sahile, bakın 2 dakika uzaklıkta 300 metrekare resmi yolu mevcut. 300 metrekare parsellerimiz ön kayıt için sizlerin aramasını bekliyor. Ben sizin yeriniz olsam bu fırsatı kaçırmam. Tam 6 kat imarlı ya. Daha ne istiyorsunuz? Ve müthiş paralar kazanacaksınız. Ayrıntılı bilgi için 0541 483 6060. 0541 483 6060'ı arayın. Arayan herkes, aradıktan sonra yerimizi göreceksiniz. Alan herkes tam 170 bin TL, yani %10 indirim kazanacak. 6 kat imarlı. Ha bir de şunu söyleyeceğim. Almış olduğunuz arazinin etrafı telle çevrili. Bu alkışlar hem arazimiz için, hem kazanacaklar için, hem deniz için, en büyük alkışlar da sizler için. İstanbul'umuza sadece 45 dakika uzaklıkta yatırımın tam merkezi. Yatırımın tam merkezi. Ön kayıt için şimdi arayın. Burada tam 34 parselimiz var. İstanbul plakası. 34 parseli ilk arayanlar yerini ayırtırsa %10 indirim kazanacak. Hadi bakalım telefon başına. 0541 483 6060. 0541 483 6060.

0: Vay vay vay vay vay, kimler gelmiş, kimler gelmiş. Efendim hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ama ben kime hoş geldin diyorum biliyor musunuz değerli dostlar? Yepyeni bir kampanyaya, denize, manzaraya, ulaşıma, değere, kazanca merhaba diyorum. Kazanca hoş geldiniz diyorum. Evet, müthiş bir kampanya var. Kampanyanın tamamen içeriğine girmeyeceğim. Sadece bölgeden bahsedeceğim. Aylardır üzerine çalıştık ve nihayet artık her şey hazır. Bakın, muhteşem kampanya diyorum. Muhteşem bir bölge diyorum. Muhteşem bir yer diyorum ve muhteşem bir kazanç diyorum. Ama kimler kazanacak biliyor musunuz? Çok önemli. Buraya dikkat etmeniz lazım. Hem Radyo Ekin dinleyenleri, hem Ekin TV izleyenleri. Kimler kazanacak? Bizler şu anda ön rezervasyon alıyoruz. Ön kayıt alıyoruz. İlk arayanlar %10 indirim kazanacak. Peki bu %10 indirim ne kadar diyeceksiniz? Tam tamına 170 bin TL. Evet, yanlış duymadınız. Tam 170 bin TL. Artık bu merhaba dediğimiz, size kazandıracak, hoş geldiniz dediğimiz deniz nerede? Sultanköy'de. Evet, Sultanköy'den çok kısa bahsedeceğim. Muhteşem bir sahili var. Sizler bizi arayacaksınız. Sahile sadece 1 kilometre uzaklıkta olan 6 kat imarlı. Evet, yanlış duymadınız. Tam 6 kat imarlı parsellerimiz hakkında bilgi alacaksınız. Ön kaydınızı oluşturacaksınız. 170 bin lirayı kazanacaksınız. Bu kadar güzel bir kampanya. Sultanköy'e, sadece sahile, bakın 2 dakika uzaklıkta, 300 metrekare resmi yolu mevcut. 300 metrekare parsellerimiz ön kayıt için sizlerin aramasını bekliyor. Ben sizin yeriniz olsam bu fırsatı kaçırmam. Tam 6 kat imarlı ya. Daha ne istiyorsunuz? Ve müthiş paralar kazanacaksınız. Ayrıntılı bilgi için 0541 483 60 60, 0541 483 60 60'ı arayın. Arayan herkes, aradıktan sonra yerimizi göreceksiniz. Alan herkes tam 170 bin TL, yani %10 indirim kazanacak. 6 kat imarlı. Ha, bir de şunu söyleyeceğim. Almış olduğunuz arazinin etrafı telle çevrili. Bu alkışlar hem arazimiz için, hem kazanacaklar için, hem deniz için, en büyük alkışlar da sizler için. İstanbul'umuza sadece 45 dakika uzaklıkta. Yatırımın tam merkezi. Yatırımın tam merkezi. Ön kayıt için şimdi arayın. Burada tam 34 parselimiz var. İstanbul plakası. 34 parseli ilk arayanlar yerini ayırtırsa %10 indirim kazanacak. Hadi bakalım telefon başına. 0541 483 60 60, 0541 483 60 60.
1: Taşınırken kolileme ile montajla uğraşmayın. Buğra Nakliyat A'dan Z'ye her şeyi hallediyor. Paketleme, montaj, güvenli taşıma ve depolama hizmetiyle yeni evinize rahatça geçin. Güler yüzlü ve kaliteli hizmet için Buğra Nakliyat. Sacettin Ervüz 0555 075 0915 0555 075 0915.
2: Altında şıklık, pırlantada zarafet arıyorsanız yolunuz Asımoğulları Kuyumculuk'tan geçsin. 1992'den bu yana İstanbul'un dört bir yanında sizlerleyiz. Asımoğulları Kuyumculuk, ışıltınız bizimle tamamlanır. Merkez telefon 0212 892 4660. Asımoğulları Kuyumculuk.
0: Reklam.
2: reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 6060 0541 483 6060
3: Radyo Ekin.

Yar fidanım yar, yar yar yar yandım. Yar sevmiş yar üstüme, yar sevmiş yar üstüme. Yar sevmiş yar üstüme, yar sevmiş yar üstüme. Varsın sevsin neyleyim, am yar fidanım yar, yar yar yar yandım. Turp yemiş nar üstüne, turp yemiş nar üstüne. Turp yemiş nar üstüne, turp yemiş nar üstüne. Aman yarim gez de gel, badeleri süz de gel. Sarhoşum ben.

0: sarhoşum ben çözemem, dumeleri çöz de gel. Aman yarim gez de gel, badeleri süz de gel. Sarhoşum ben çözemem, dumeleri çöz de gel.
1: Radyo 2.

0: Radyo Ekin. Radyo Ekin.
1: Gocumandı zilimon yanaktan.
2: Ekin.
1: Zilimon yanaktan.
2: Kültürümüzü yansıtan bütün renkler bu frekansta. Her bölgeden, her tarzdan türküleri

kültürümüzü yansıtan tüm renkler bu frekansta. Burası Radyo Ekin. Türkiye'nin Türk Halk Müziği Radyosu. Radyo Ekin.

0: Vay vay vay vay vay. Kimler gelmiş, kimler gelmiş. Efendim hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ama ben kime hoş geldin diyorum biliyor musunuz değerli dostlar? Yepyeni bir kampanyaya, denize, manzaraya, ulaşıma, değere, kazanca merhaba diyorum. Kazanca hoş geldiniz diyorum. Evet, müthiş bir kampanya var. Kampanyanın tamamen içeriğine girmeyeceğim. Sadece bölgeden bahsedeceğim. Aylardır üzerine çalıştık ve nihayet artık her şey hazır. Bakın muhteşem kampanya diyorum, muhteşem bir bölge diyorum, muhteşem bir yer diyorum ve muhteşem bir kazanç diyorum. Ama kimler kazanacak biliyor musunuz? Çok önemli. Buraya dikkat etmeniz lazım. Hem Radyo Ekin dinleyenleri hem Ekin TV izleyenleri. Kimler kazanacak? Bizler şu anda ön rezervasyon alıyoruz. Ön kayıt alıyoruz. İlk arayanlar %10 indirim kazanacak. Peki bu %10 indirim ne kadar diyeceksiniz? Tam tamına 170 bin TL. Evet, yanlış duymadınız. Tam 170 bin TL. Artık bu merhaba dediğimiz, size kazandıracak, hoş geldiniz dediğimiz deniz nerede? Sultanköy'de. Evet, Sultanköy'den çok kısa bahsedeceğim. Muhteşem bir sahili var. Sizler bizi arayacaksınız. Sahile sadece 1 kilometre uzaklıkta olan 6 kat imarlı. Evet, yanlış duymadınız. Tam 6 kat imarlı parsellerimiz hakkında bilgi alacaksınız. Ön kaydınızı oluşturacaksınız. 170 bin lirayı kazanacaksınız. Bu kadar güzel bir kampanya. Sultanköy'e sadece sahile, bakın 2 dakika uzaklıkta 300 metrekare resmi yolu mevcut. 300 metrekare parsellerimiz ön kayıt için sizlerin aramasını bekliyor. Ben sizin yeriniz olsam bu fırsatı kaçırmam. Tam 6 kat imarlı ya. Daha ne istiyorsunuz? Ve müthiş paralar kazanacaksınız. Ayrıntılı bilgi için 0541 483 6060. 0541 483 6060'ı arayın. Arayan herkes, aradıktan sonra yerimizi göreceksiniz. Alan herkes tam 170 bin TL, yani %10 indirim kazanacak. 6 kat imarlı. Ha bir de şunu söyleyeceğim. Almış olduğunuz arazinin etrafı telle çevrili. Bu alkışlar hem arazimiz için, hem kazanacaklar için, hem deniz için, en büyük alkışlar da sizler için. İstanbul'umuza sadece 45 dakika uzaklıkta yatırımın tam merkezi. Yatırımın tam merkezi. Ön kayıt için şimdi arayın. Burada tam 34 parselimiz var. İstanbul plakası. 34 parseli ilk arayanlar yerini ayırtırsa %10 indirim kazanacak. Hadi bakalım telefon başına. 0541 483 6060. 0541 483 6060.
1: Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 6060. 0541 483 6060.
2: Radyo Ekin.

0: Vay vay vay vay vay, kimler gelmiş, kimler gelmiş. Efendim hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ama ben kime hoş geldin diyorum biliyor musunuz değerli dostlar? Yepyeni bir kampanyaya, denize, manzaraya, ulaşıma, değere, kazanca merhaba diyorum. Kazanca hoş geldiniz diyorum. Evet, müthiş bir kampanya var. Kampanyanın tamamen içeriğine girmeyeceğim. Sadece bölgeden bahsedeceğim. Aylardır üzerine çalıştık ve nihayet artık her şey hazır. Bakın muhteşem kampanya diyorum, muhteşem bir bölge diyorum, muhteşem bir yer diyorum ve muhteşem bir kazanç diyorum. Ama kimler kazanacak biliyor musunuz? Çok önemli. Buraya dikkat etmeniz lazım. Hem Radyo Ekin dinleyenleri hem Ekin TV izleyenleri. Kimler kazanacak? Bizler şu anda ön rezervasyon alıyoruz. Ön kayıt alıyoruz. İlk arayanlar %10 indirim kazanacak. Peki bu %10 indirim ne kadar diyeceksiniz? Tam tamına 170 bin TL. Evet, yanlış duymadınız. Tam 170 bin TL. Artık bu merhaba dediğimiz, size kazandıracak, hoş geldiniz dediğimiz deniz nerede? Sultanköy'de. Evet, Sultanköy'den çok kısa bahsedeceğim. Muhteşem bir sahili var. Sizler bizi arayacaksınız. Sahile sadece 1 kilometre uzaklıkta olan 6 kat imarlı. Evet, yanlış duymadınız. Tam 6 kat imarlı parsellerimiz hakkında bilgi alacaksınız. Ön kaydınızı oluşturacaksınız. 170 bin lirayı kazanacaksınız. Bu kadar güzel bir kampanya. Sultanköy'e sadece sahile, bakın 2 dakika uzaklıkta 300 metrekare resmi yolu mevcut. 300 metrekare parsellerimiz ön kayıt için sizlerin aramasını bekliyor. Ben sizin yeriniz olsam bu fırsatı kaçırmam. Tam 6 kat imarlı ya, daha ne istiyorsunuz? Ve müthiş paralar kazanacaksınız. Ayrıntılı bilgi için 0541 483 6060. 0541 483 6060'ı arayın. Arayan herkes, aradıktan sonra yerimizi göreceksiniz. Alan herkes tam 170 bin TL, yani %10 indirim kazanacak. 6 kat imarlı. Ha bir de şunu söyleyeceğim. Almış olduğunuz arazinin etrafı telle çevrili. Bu alkışlar hem arazimiz için, hem kazanacaklar için, hem deniz için, en büyük alkışlar da sizler için. İstanbul'umuza sadece 45 dakika uzaklıkta yatırımın tam merkezi. Yatırımın tam merkezi. Ön kayıt için şimdi arayın. Burada tam 34 parselimiz var. İstanbul plakası. 34 parseli ilk arayanlar yerini ayırtırsa %10 indirim kazanacak. Hadi bakalım telefon başına. 0541 483 6060. 0541 483 6060.
1: Müstakil bir ev, ferah ve geniş bahçesi ya da tepeden tırnağa kusursuz bir yenileme. Göktuğbe İnşaat İstanbul ve tüm Türkiye'de iç ve dış dekorasyondan peyzaj ve havuz yapımına kadar A'dan Z'ye yanınızda. Uygun bütçeyle hayalinize kavuşun. İletişim 0536 409 67 86. 0536 409 67 86.
2: Reklam. Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 6060. 0541 483 6060.
3: Radyo Ekin.

0: Bunlar ve daha fazlası Serkanlamada.
1: Serkanlama başlıyor. Keyifli muhabbet, gündemden haber özetleri, mesajlarınız, telefon bağlantıları ve nefis türküler eşliğinde harika bir programa hazır mısınız? O halde açın radyolarınızın sesini. Serkanlama başlıyor.

Efendim herkese selamlar, sevgiler, cümleten selamun aleyküm. Radyoların en güzeli, en değerlisi, Türkiye'nin en çok dinlenen Türk Halk Müziği Radyosu Radyo Ekin'den herkeslere kucak dolusu selamlar, sevgiler. Efendim dün itibariyle yeni sezon, yeni heyecan, yeni yayın, 19 yıl sonra baba topraklarına ilk başladığımız yere döndük. Her zaman gönlümüzde çok önemli bir yeri var. Çünkü ilk adımı burada Radyo Ekin'de sizlerle çok uzun yıllar önce, 19 yıl önce saat 17 itibariyle buluşmuştuk. İlk buluşmamız Radyo Ekin Yıldırım Beyazıt Caddesi'ndeydik o zaman. O günden bugüne de çok uzun yıllar geçti. Tekrardan yuvaya döndük. Dün aldığımız mesajlar, bir haftadır aradığınız, mesaj yolladınız, memnuniyetinizi dile getirdiniz, bizleri çok mutlu ettiniz. Yeni artık yayın döneminde sabah saat 7'de Deli Murat sizlerle, sabah 10'da sevgili Emrah Binici, sonrasında 15 itibariyle 18'e kadar kardeşiniz, Türkülerin kardeşi Serkanlama yayında olacak. Efendim gününüz inşallah güzel başlamıştır. Akşama doğru da beraber inşallah 3 saati güzel geçireceğiz. Mesajlarınızı Radyo Ekin sayfamız Instagram Serkan Lama Official sayfam. Instagram sayfamızdan bize ulaşabiliyorsunuz. Her zaman en yeniler, en iyiler, gümbür gümbür bir 3 saat inşallah her zaman güzel haberler verebilmek dileğiyle diyoruz. Yine en son haberler, ilginç haberler, konuşacaklarımız var, haber detaylarımız var. Bu saatimizin sponsoru Provenlis Klinik katkılarıyla sevgili Onur Kaya, yönetim kurulu başkanı sevgili Onur Kaya'ya da selamlar olsun. Şu anda Provenlis Klinik çalışanları da bizleri dinliyorlar. Hem Bahçelievler hem Şişli. Çok da güzel bir kampanya yaptık. Bunu da birazdan yine sizlere deklare edeceğiz. Saçlarımızın en azından kendimiz denediğimiz için çok mutluyuz. Yaklaşık 2 yıldır saçlarımıza nasıl bu kadar formda kaldığını anlatacağız sizlerde inşallah. Acısız, iğnesiz bir şekilde günlük hayatınızı etkilemeden saçlarınızı inşallah formunda tutacaksınız. Ekilmeden saçlarınızın çoğalmasına inşallah bizler de yardımcı olacağız. İnşallah. Dökülmelerini en azından durdurmaya yardımcı olacağız. Birazdan da detayları anlatacağım. Hem de hediyemiz var. Bugün arayanlara da hem de hediyelerimiz olacak. Birazdan anlatacağız. Hazır mıyız? Eyvallah. Hazırsanız kemerler takılı değil mi? Aman cezalar ağır. Havadan, karadan, drondan, çalıdan, çırpıdan, penseden, tornavidadan ceza kesiyorlar. Vallahi cezalar ağır. Maaşınızı ceza yatırsınız. Önce sağlığımız, sonra tabii ki cebimiz önemli. O yüzden trafik kurallarına uyalım. Hadi bakalım o zaman ne diyoruz? Hepimize tekrar hayırlı olsun.

Efendim havaların değişeceği söyleniyor ama İstanbul'da bakalım hava durumumuzda bir değişiklik var mı, ama hafta sonu yurdun büyük bir bölümünde yağış bekleniyor. Ülkemizin kuzeydoğusunda hafta boyunca aralıklarla gök gürültülü, sağanak cuma gününden itibaren de etki alanı geniş olacak ve cumartesi günü itibariyle de birçok bölgede etkili olması bekleniyor. Söyleyeyim ama İstanbul'da havamız nasıl olacak? Hemen havamıza bakalım. İstanbul'da bugün hava hissettiğiniz gibi 28 santigrat. Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi, Pazar, özellikle Pazar günü 30 derece hissedilecek. Pazartesi günü hafta başına da, yani ilkokulların başlayacağı hafta. Okullar bu arada. Şu anda okullar. Sezon artık geliyor. Alışverişler başladı. Yani İstanbul'da hava, 10 günlük rapora baktığımızda İstanbul'da hava böyle bugünkü gibi sıcak olacak ama Türkiye ve genelinde etkili yağışlar olacak, bilginiz olsun. Sıcak değil mi? Özleyeceksiniz bak, bugünden özleyeceksiniz. Yani. Efendim mesajları 541-484-60-60. Efendim WhatsApp üzerinden de mesajları okuyacağız. 541-484-60-60'dan mesajlarınızı WhatsApp üzerinden ulaştırabilirsiniz. Instagram üzerinden de Radyo Ekin sayfamızı takip edin. Serkan Lama official sayfam, ortak sayfamız. Birazdan mesajları okuyacağız. Tekrardan herkeslere selamlar, hoş geldiniz. Yeni yayın döneminde ikinci günümüz. Ya.

Evet, ben haberimiz devam ediyor. 15 itibariyle başladık. Pro Wellness Klinik katkılarıyla başladık. Bu saatimizi birazdan da anlatacağız. Saçıyla başı dertli olanlar, saçı dökülenler, eyvah diyenler, ben saç ektiremem korkuyorum diyenler, aman iğneli bir durum olmasın diyenler. Birazdan dinleyin. Keyfiniz yerine gelecek. Efendim mesajlara bakalım. Instagram mesajlarımıza ve WhatsApp mesajlarımıza bakalım. Mesajlarınızı WhatsApp üzerinden 541-484-6060. 544-541, özür diliyorum. Evet, bunu birazdan çalacağız arkadaşlar. 541-484-6060 WhatsApp, Instagram, Radyo Ekin ve Serkanlama official sayfam. Hemen güncelleyelim. Evet ya, inanamıyorum, uzun bir sürenin ardından sizi dinlemek çok güzel demiş. Hoş geldin Serkan Bey. İnşallah bir daha hiç değişmez. Saatleriniz hep böyle kalsın. Necla Demir Yıldız. Eyvallah Necla. Teşekkür ediyorum. Kardem Auto. Yaşım geldi geç. Demir ailesine selamlar olsun. Gökhan Güzel. Vay vay, kıymetli meslektaşım. Bitirdin bizi diyor, bitirdin. Ya sen var ya sen. Bizim Gökhan cevizi çift görmesin taş atmaz. Gülçin Ak, hoş geldin kral demiş. Yeni radyon hayırlı olsun, her zaman her yerde sesindeyiz, kolay gelsin. Çok teşekkür ediyorum. Özledim sesini, otunu özledim, özledim programı, özledim özledim hemşerimi demiş. Yine Radyo Ekin'e hoş geldin. Selamünaleyküm Serkan Bey. Hayat engel tanımaz, türküsüz yaşanmaz. Şişi'den bedensel engelli Enes Mustafa Uzun. Tüm dinleyenlere keyifli dinlemeler. Eyvallah Mustafa, teşekkürler.

Hayırlı olsun Erdem. Sevgili Erdem'e, meslektaşıma teşekkür ediyorum. Erdem, sana da hayırlı yayınlar. Hoş geldin yine Nistur Tekstil dinlemede. Serkan Lama'dan Malatya türküsü, Dinar Tekstil. Küçük çocuğu İsmail ve Dinar Tekstil çalışanlarına bayram argum, saygılar, sevgiler demiş. Eyvallah Bayro. İzmir'den selamlar. Baba yurduna tekrardan hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Keyifli bir yayın diliyorum. Tülay Macuran'dan Ahu Figan Dilber. Malatyalı can arkadaşım, Sibel için istiyorum demişsin. Sevgi Zeytun. Selamlar olsun. Nilgün Çakır. Eyvallah, sizin de izlemişsiniz. Nilgün selamlar olsun. Sevgili Şahin Oruç, Yalova Çınarcık dinlemede, selamlar olsun. Peki okuyacağız mesajları, olur mu?

0: Wellness Kliniği'nin sunduğu Serkanlama devam ediyor.
1: Evet, başladık ve devam ediyoruz. ProVelness Klinik katkılarıyla saç hepimiz için önemli. Tabii erkekler için önemli ama kadınlarımız için de çok önemli. Saç olmadan olur mu? Olmaz. Saçlarınız mı dökülüyor? Dökülüyor. Özellikle stres, kullandığımız belki su, kullandığımız ürünler. Ama tamamında stres var. Saçlarınız zamanla inceldi mi? Aynaya baktığınızda saçlarınızın eski yoğunluğunu özlüyor musunuz? İşte saç ekimi yaptırmadan, cerrahi bir işlem olmadan saçlarınız için muhteşem bir seçenek var, onu söyleyeyim sizlere. ProVelness Klinik kök hücre temelli uygulamalarla saç köklerini destekliyor. Ve bu desteklediği yöntemle de üstelik günlük hayatınızı değiştirmeden 15 dakika süren 2 haftada bir seansa geliyorsunuz. Cerrahi işlem yok. İğnesiz bir uygulama. Uygulama sonrasında günlük hayatınıza devam ediyorsunuz. İşinize gidiyorsunuz, kahveye gidiyorsunuz, çaya gidiyorsunuz. Yani günlük hayatınıza devam ediyorsunuz. O yüzden saçlarınızı, gerçekten saçlarınız için bir adım atarken hayatınızı ara vermenize gerekmiyor. Saç dökülmesi sadece bizlerin sorunu değil. Tabii kadınlarımızın da sorunu, özellikle doğum sonrasında saçlarında dökülme, seyrelme yaşayan hanımefendiler, saçları incelenler, yoğunluğunun azaldığını düşünen hanımefendiler ve erkekler için kök hücre uygulamasının kendilerine uygun olup olmadığını uzman hekimlerimize gelecekler. Kliniğimize gelecekler. Burada klinikteki arkadaşlarımız uygulamaya bakacaklar. Saçlarınız zaten buna uygun ise, benim nasıl şu anda saçlarım? Hep diyorlar ki nazar değdirecekler. Ya saçlarını bu kadar senedir sen çok yıprattın ama nasıl koruyorsun? 2 yıldır ProVelness bu uygulamayı kök hücreyle saçlarımı diri tutuyoruz. O yüzden kendim uyguladığım için, kendim zaten faydasını gördüğüm için bugün burada sizlere gönül rahatıyla anlatıyorum. Unutmayın, saç ekimi tek seçenek değil. Saçlarınız henüz tamamen kaybolmadan mevcut saç köklerinizi desteklemeye yönelik kök hücre uygulamasını mutlaka değerlendirin. Olur mu? 15 dakika sürüyor. 2 haftada bir geliyorsunuz. O yüzden ekmiyoruz, kök hücreyle saçlarınızın yoğunluğunu destekliyoruz. ProVelness Klinik, saçlarınıza değil özgüveninize de yatırım yapın. Numarayı vereceğim. Şu anda aradığınızda ödeme kolaylığı var, hiç merak etmeyin. Elden ödeyebilirsiniz, kredi kartını ödeyebilirsiniz. Ve şu anda arayanlara da ilk 5 kişiye diyelim o zaman. Öyle değil mi? Onur Bey de dinliyor şu anda. İlk 5 kişiye 2 seansta epilasyon. İstediğiniz bölgede 2 seans epilasyon da hediye edeceğiz. Ya da 2 seans cilt bakımını şu anda ilk arayan 5 kişiye de hediye edeceğiz. Yani saçlarınızı artık dediğim gibi kök hücreyle destekliyoruz. Yani saç ekimiyle iğneli, ağrılı, problemli, kendinizi korkutan bu uygulamalardan kurtuluyorsunuz. Hem daha uygun fiyatlarda kök hücreyle saçlarınızın en azından dökülmesini, diri kalmasını, incelmemesini, bunların hepsini destekleyen bu özel uygulamayı 15 dakikada arkadaşlarımız önce gelin saçlarınıza baksınlar. Saçlarınızı kontrol etsinler. Tamam denildikten sonra da işte benim gibi saçlarınız böyle daha böyle dimdik duracak. Yani saçınız olmadıktan sonra büyük sıkıntı, onu söyleyeyim. Sonra uğraşıyoruz olsun diye ama kaybolmadan, dökülmeden, incelmeden bunun kıymetini bilmemiz lazım. Bunun şimdiden önlemini almamız lazım. Vallahi yürürken saçınız iyiyse yürürken yürüyüşünüz değişiyor. Bir deneyin. Ben ProVelness Klinik Bahçeli Evler'de, hemen metrobüste çok rahat bir şekilde gelebiliyorsunuz. Hem metrobüs hem metro ile Şişli'de Cevahir'in hemen çaprazında sizler rahatça ProVelness Klinik'e ulaşıyorsunuz. Hem Şişli Cevahir'in hemen çaprazında hem de Bahçeli Evler'de metrobüs güzergahında bizlere kolayca ulaşıyorsunuz. Hemen numarayı vereceğim. 552-663-3044. 552-663-3044. Yazdınız mı? Arkadaşlarım şu anda telefonlara cevap verecekler. Sizleri davet edecekler. Önce ücretsiz bir kontrol. Tamam denildikten sonra da ilk arayan 5 kişiye de epilasyon 2 seans ya da cilt bakımı 2 seansı şu an ilk arayan 5 kişiye de hediye edeceğiz. Saçıyla başı dertte olanlar, saçı incelenler, saçı dökülenler aman. Pro Wellness Kliniğe bir gelin bir baksınlar. Olur mu? Tabi numarayı bir kez daha söyleyeyim. 552-663-3044.
2: Tanıtıcı reklam.

Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 6060 0541 483 6060 Reklam. Altında şıklık, pırlantada zarafet arıyorsanız yolunuz Asımoğulları Kuyumculuk'tan geçsin. 1992'den bu yana İstanbul'un dört bir yanında sizlerleyiz. Asımoğulları Kuyumculuk, ışıltınız bizimle tamamlanır. Merkez telefon 0212 892

0: Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 6060 0541 483 6060.
1: Pro Wellness Kliniği'nin sunduğu Serkan'lama devam ediyor.

Efendim beraberliğimiz devam ediyor. İlk saatimizdeyiz. 15 itibariyle başladık. Türkiye'nin en çok dinlenen türkü radyosu Radyo Ekin'de Serkan Lama ile yayın devam ediyor. Mesajlara bakalım Instagram üzerinden. Radyo Ekin sayfamızı beğenin. Serkan Lama Official sayfamız, ortak sayfamız. WhatsApp üzerinden de mesajlarınızı bana ulaştırıyorsunuz. 541-484-6060 WhatsApp. 541-484-6060 hemen mesajlara bakalım. Evet, Erdem Yargıç, kolay gelsin. Yakup sabahları sana simit getiriyordu. Artık tatlı getirmesi lazım. Bence saatin değişti demiş. O bence Bolu'da bir şeyler buldu. Bolu'da devamlı böyle elinde sopayla bir şeyler karıştırıyordu Sarot'ta. Çünkü bu kadar uzun süre hayatta kalmaz ya. Bak Yakup diyor ki ondan da bekliyoruz, Erdem abiden de bekliyoruz diyor. O zaten yapar canım. Ramazan 9 kardeş, kıymetli hemşerim hayırlı olsun, Allah utandırmasın, başarılar diliyorum, dinliyorum demiş. Adalarda yaşıyor benim kıymetli hemşerilerim. Ramazan 9 kardeş, Malatyalıların, Pötürgelerin bayrağını adalarda en güzel şekilde temsil ediyor. Çok uzun yıllardır artık emekli edeceğiz Ramazan abi. Adalara, Büyük Adaya, Heybeli Adaya, Kınalı Adaya, Burgaz Adaya selamlar olsun kıymetli hemşerilerime. Dursun Karaaslan, selam kral, yeni yayın dönemin hayırlı olsun demiş Dursun Karaaslan, teşekkürler. Nazife Şahin, merhabalar, hoş geldin Ekin gruba demiş. Nazife Şahin, teşekkür ediyorum. Hemen şöyle güncelleyeyim sayfamı. Özledim sesini, otunu özledik demiş. Programınızı özledik. Şişli'den bedensel engelli Mustafa Uzun, bunu zaten okumuştuk. Mustafa'ya teşekkür ettik. Yayınlar Muhammed hayırlı olsun demiş. Ömer Pres olarak sizleri dinliyoruz. Emin Karatoprak'tan da bir türkü bekliyoruz. Çalışanlarımıza armağan olsun demişsiniz. Eyvallah. Yeni yayın dönemin hayırlı olsun. Kardeş ben Selahattin Tekin. Mustafa Küçük'ten güzel bir türkü izliyorum sizden. Çağlar Tekste çalışan ütücülere armağan olsun. Sami'ye, Mustafa'ya ve Barış için gelsin demişsiniz. Selahattin Tekin göndermiş mesajını. Necla Demir, teşekkür ediyorum Necla. Hoş geldin. Yeniden programı dinlemek harika demiş. Çok sağ ol. Serkan Baba, hoş geldin. Rista Tekstil yerini aldı. Seni dinliyoruz Aynur Polat'tan. Bir türkü işin gücün rast gelsin demiş. Güvercin Tepe, Risa Mont, İsmail'e de selamlar olsun. Orhan Tohma, ben de Parçıkanlı Orhan Tohma hemşerim, hoş geldin yuvana. Paşa Tekstil'e bir argüman türküsü çalar mısın demişsin. Eyvallah. Hemen güncelleyelim. Zeynep Yücel, yayınlar demiş, teşekkür ediyorum. Tülay Gülhan, yayınlar Çekmeköy'den. Gülay Sırdıkeser, Başak Fitre'de çalışan arkadaşlarıma Uraz, Melek, Nuray, Tuğba'ya gelsin. Çok teşekkürler, iyi ki varsınız demişsiniz. Çok sağ olun. İlk defa yazıyorum, hayırlı olsun. Bana da bir türkü çalar mısın? Zeynep göndermiş. Ah sen, Ahmet Kaya'da olabilir demişsiniz. Peki, mesajlar yoğun. Çok sağ olun. Mesajlarınızı Instagram üzerinden Radyo Ekin Serkan Lama Official, WhatsApp üzerinden de mesajlarınızı ulaştırıyorsunuz. 541 484 60 60.

Evet, beraberliğimiz başladı ve yavaş yavaş ilk saatimizin de sonlarına geliyoruz ve bu saatimizde ProVernis Klinik katkılarıyla başladık. Benim gibi o da yansın. Tanıtıcı reklam. Özellikle saçıyla başı dertte olanlar. Cayır cayır o. Saçlarınız mı dökülüyor? Saçlarınız zamanla inceldi mi ki inceliyor? Kullandığımız belki su, kullandığımız belki bütün o kimyasallı ürünler, şampuanlar, ne sayarsanız. Ama gün geçtikçe saçlarımızla alakalı problemimiz var mı? Var. Saç ekimi yaptırmadan da, cerrahi bir işlem olmadan da saçlarınız için bir seçeneğiniz var. ProVernis Klinik, kök hücre temelli uygulamalarla saç köklerini desteklemeye yönelik bir yöntemle, benim de kullandığım 2 yıldır, saçlarımın bu kadar diri ve dökülmesini şu anda ve bununla alakalı da problemsiz bir şekilde saçlarımı formda tutmamın nedenlerinden bir tanesi de şu anda 2 yıldır da kullandığım ProVernis Klinik'teki kök hücre uygulaması. O yüzden yapmanız gereken aramanız, gitmeniz, önce saçlarınıza bakıyorlar. Sonra da oradaki uygulamaları görüyorsunuz. İğnesiz, acısız, sadece 15 dakika ayırıyorsunuz. Günlük yaşantınızdan hiç ödün vermeden kahvenizi içiyorsunuz, çayınızı içiyorsunuz, işinize devam ediyorsunuz. İğnesiz, cerrahi işlem olmadan kök hücre uygulamasıyla 15 dakikada, 2 haftada bir geliyorsunuz. İğnesiz uygulamayla günlük hayatınıza devam ediyorsunuz. O yüzden saçlarınız için hayatınızı ara vermenize gerekmiyor. O yüzden saç dökülmesi sadece bizlerin, erkeklerin değil, kadınlarımızın da doğum sonrasında vesaire onların da büyük problemlerinden bir tanesi. O yüzden ne yapıyoruz? ProVernis Klinik'e geliyoruz. Bahçelievler'de, metrobüs yolunda, ProVernis Şişli'de, Cevahir'in hemen çaprazında. Ulaşımı da çok kolay. Arkadaşlarımız geliyorlar, saçlarınızı kontrol ediyorlar. Tamamdır, uygun denildiğinde zaten uygulama başlıyor. 2 haftada bir geliyorsunuz, 15 dakikanızı ayırıyorsunuz. Ödeme kolaylığı elden kredi kartına, ödeme kolaylığınız var ve şu anda ilk arayan 5 kişiye yine ne yapıyoruz? Epilasyon 2 seans, istediğiniz bölgede epilasyon 2 seans hediye ediyoruz ya da cilt bakımı 2 seans hediye ediyoruz. Hemen arayın, bilgi alın ama mutlaka eğer saçınızda probleminiz varsa, cerrahi işlemden korkuyorsanız, iğneli uygulamadan korkuyorsanız bir seçeneğiniz olduğunu unutmayın. O yüzden saçlarınıza değil özgüveninize yatırım yapacaksınız. 552-663-3044 552-663-3044. Hemen şu anda Instagram'dan ProVernis. Pro'yu yazdıktan sonra WVernis yazıyorsunuz. ProVernis Klinik. Oradan da uygulamaları görebilirsiniz. 552-663-3044. İlk arayan 5 kişiye epilasyon 2 seans hediyemiz var. Ya da 2 seans cilt bakımı hediyemiz var. Yazdık mı? Son kez tekrarlıyorum. 552-663-3044. ProVernis Klinik çalışanlarına, sevgili Onur Kaya'ya, tüm çalışanlarına, emekçilerine selamlar olsun. Tanıtıcı reklam. Peki ilk saati noktaladık. İkinci saatimize merhaba diyeceğiz. Kulağınız bizde olsun.

0: Serkanlama sona erdi.
1: Şimdi reklamlar. Tost dediğin şöyle olacak. Ekmek çıtır çıtır, kaşar eriyecek. Bir ısırıkla peynir uzayacak. İşte o güzel tostun sırrı İzol dilimli tost peyniri. Kahvaltı tabağına ve sandviçinize lezzet katar. İzol dilimli tost peyniri. Böyle peynir lezzeti görülmedi. Üstelik sadece kaşar değil, zeytin ve turşu çeşitleri fabrika fiyatıyla İzol Gıda'da. İzol Gıda Pazarlama, İlk Tost Gıda Toptancılar Çarşısı, 8A, Blokno 20, Başakşehir. 0542 844 82 82.

0: halde doğru yerdesin. Doğru yerdesin.
1: Bunlar ve daha fazlası
0: Serkanlamada.
2: Serkanlamada.
0: Serkan yayında.
1: Serkan yayında.
0: Her şey yolunda. Aşk, aşk, sevda, sevda, hasret, hasret ve özlem kokan türküler bu programda. Serkanlamada.

Efendim ikinci saatimizdeyiz. Bir kez daha selamlar, sevgiler. Cümleten selamun aleyküm. 15 itibariyle başladı. Türkiye'nin en çok dinlenen türkü radyosu Radyo 2'nde Serkan Lama ile yayın başladı. Yeni yayın döneminde tekrardan birlikteyiz. Yuvaya döndük. 19 yıllardan sonra ata topraklarına geri döndük. Yani başladığımız yerdeyiz. Bugün ikinci günümüz. Ve bugün 1 Eylül. Bugün Vira Bismillah dedi gece. 12 itibariyle bütün tekneler açıldı. Bütün balıkçulara rast gelsin diyoruz. Balık sezonu bugün itibariyle başladı. Biz de Arnavutköy balıkçınız Metin katkılarıyla başladık. Ve şu anda balıkçınız Metin Arnavutköy'de tezgahlar, palamutlar, istavritler, mezgitler, hamsiler. Yani taptaze balıklar yerini aldı. Birazdan da anlatacağız. Sevgili Metin Tunç, sevgili Metin abime selamlar olsun. Ve Ömer Yılmaz, balıkçınız Metin'de tabii birazdan anlatacağız. Balığınızı yedikten sonra tatlılar, çaylar, kahveler kimden? Radyo Ekin'den. Hediye yani. Mesajları da okuyacağız. Balıkçınız Metin katkılarıyla Arnavutköy'de hemen devlet hastanesini geçince 21 yıldır aynı yerdeyiz. Instagram Radyo Ekin, Serkan Lama official sayfam ve 541-484-60-60 541-484-60-60 WhatsApp üzerinden mesajını okuyacağız. 18'e kadar devam.

0: Evet, balıkçınız Metin katkılarıyla beraberliğimiz ikinci saatimizde başladı ve devam ediyor. Mesajları birazdan da okuyacağız inşallah. Arnavutköy'de tam 21 yıldır.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Tam 21 yıldır böyle küçücük bir müesseseyken Metin abiye giderdik. Böyle küçücük, böyle 10, böyle 5, 6 veya 10 masalı bir yerde. Çok şirin ama bugün geldiği noktada tam 21 yıldır hizmetini kaliteli yaparsan, işini kaliteli yaparsan, fiyatlarını da halka uydurursan ne olursun? Marka olursun. Bugün geldiğimiz noktada İstanbul'un her yanından Arnavutköy'de Devlet Hastanesi'nin hemen geçince Arnavutköy Habibler'den Sultan

Palamutundan, Çinekopundan, İstavritinden, Mezgitinden, Sardalyasından, taptaze kalamarından, karidesinden, kiremitte karides yediniz mi? Tavsiye ederim kalamar ve muhteşem mezeleri, salataları geldiğinizde hiç öyle evinizde dumanla, pişirmeyle uğraşmanıza gerek yok. Apartmanınızı kokutmanıza gerek yok. Perdelerinizi dumanla, balık dumanıyla kokutmanıza gerek yok. Balıkçınız Metin'ize geleceksiniz. Ya yerinde yiyeceksiniz ailenizle ya da telefon edeceksiniz. Onlar hemen pişirecekler, paketleyecekler size. Ve sizler afiyetle balıklarınızı yiyeceksiniz. Ya. Sezonla birlikte taptaze palamut, hamsi, istavrit. Valla şunu söyleyeyim. Et işi vicdan işi. Yani vicdanını kalitesiyle buluşturanlar iş yapıyor. Bazen diyoruz ya iş yok güç yok. Vallahi temiz çalışanlar, kaliteli çalışanlar iş yapıyor. Halkı kandırmayan, halkı dolandırmayan, halkı kazıklamayan. Taptaze balıklar varken saçma sapan tezgahlarına mal koyanlar. O yüzden 21 yıldır varız. Sevgili Metin Tunç ve sevgili Ömer Yılmaz. Hemen rezervasyon numarasını vereceğim. Öncesinde arayın. Biz 10 kişi geleceğiz, kalabalık geleceğiz, ailemizle geleceğiz, balık yiyeceğiz dedikten sonra siparişleriniz hazırlansın, masanız hazırlansın. Ve finalde tatlılar, çaylar, kahveler hepsi nereden? Radyo Ekin'den size hediye. Hangi tatlıyı yersiniz? Balığın helvasını yemek lazım. Sonuçta balık ölmüş. 0212-597-81-0. Rezervasyon numaram 0212-597-81-0. Balıkçınız Metin. Mutlaka Radyo Ekin'den geliyorum. Radyo Ekin'den dinledik demeyi sakın unutmayın. Balık sizden, lezzet bizden, ikram Radyo Ekin'den. O yüzden balık bırakın balığı tam mevsiminde balıkçı pişirsin. Bazen balığı alıyorsunuz. Yani yapamadığınız zaman da o kadar zamanınız gidiyor, tüpünüz gidiyor, mutfağınız batıyor, balığınız olmuyor, keyif alamıyorsunuz. O işten bu işi bilenlere bırakmak lazım. Balık yiyecekseniz evinizi kirletmeyin. Balıkçınız Metin Arnavutköy'de. Arayın öncesinde istediğiniz lezzette, istediğiniz balıkları somonundan, kalamarından, karidesinden, palamutuna kadar şu anda tezgahlarımız doldu, taştı. 0212 597-81-0 597-81-0 rezervasyon numaramız. Yazdınız mı? Hadi bakalım. Afiyet olsun şimdiden. Tanıtıcı reklam. Peki mesajları okuyacağız. Birkaç türkü çalalım, hemen mesajları okumaya başlayacağız. WhatsApp 541-484-6060, 541-484-6060. Instagram Radyo Ekin Serkan Lama official sayfam. Devam.

0: hizmetinin sunduğu Serkanlama devam ediyor.
1: Evet, mesajlara bakalım. Radyo Ekin'de Serkanlama ile beraberiniz. Arnavutköy balıkçımız Metin ile devam ediyor. Mesajları güncelleyelim. Instagram ve WhatsApp üzerinden gelen mesajlara bakalım. Kaan Tekstil dinlemede yine yerimizi aldık abi. Senden Fatih Bulut'tan Benim Aşkım X Large. Kaan Tekstil çalışanlarına ve ailesine gelsin, seviliyorsun abim demiş Emre. Emre Avcı. Eyvallah Emre. Ozan Karataş, eyvallah Ozan Karataş, selamlar olsun. Selamünaleyküm, hayırlı olsun, hayırlı yayınlar. Hüseyin Çoruh göndermiş mesajını. Hayırlı olsun, arabada ailecek dinliyoruz sıradaki türküleri, bize ve sana gelsin. Çerezci Baba, sevgili Mehmet abi, Mehmet Akpınar, Çerezci Baba. Nazife Şahin, teşekkür ediyorum. Evet, Serkan, Iğdırlı Serkan. Allah utandırmasın, hayırlı olsun baba demiş. Eyvallah. O kadar hızlı iş değiştiriyorsun ki Serkan, sana yetişemiyor. Şu anda neredesin bilmiyorum. Bir bakıyorsun cağ kebapçısın, bir bakıyorsun dönercisin, bir bakıyorsun kokoreççisin. Şimdi nerede olduğunu söyle de söyleyelim biz de. Efendim, tarihi gönen pilavcısı sevgili Hasan abi, Hasan Aslan, Aslan'dan daha Aslan. Şu anda bizleri dinliyorlar. Şu anda Kartal Şubesi hazırlanıyor. 13-14 geliyor. Tarihi gönen pilavcısı, yemezseniz arkanızdan ağlar diyen annenizin pilavı. Ya. 1 Ekim itibariyle tarihi gönen pilavcısı Radyo Ekin'de ne yapacağız? Şube şube pilav dağıtacağım. Benim olduğum yerde karavanı gördüğünüzde, Radyo Ekin karavanını gördüğünüzde geleceksiniz, sınırsız pilav vereceğiz. 1 Ekim itibariyle ilçe ilçe dolaşacağız, bilginiz olsun. Tabii onlar kazanlarla hazırlık yapıyorlar şu anda. Yeni yayın dönemin hayırlı olsun. Eserler muhteşem demişsiniz. Nebiye günaydın göndermiş mesajını, çok teşekkür ediyorum. Vay vay vay toprağım, senin müziklerini duyunca hemen anladım senin geldiğini. Yüreğine sağlık, senin izlemiş Mustafa. Arap kirli Mustafa. Selamlar olsun. Fransa'dan Coşkun, kolay gelsin. Abi de biterden bir türkü çalar mısın? Coşkun Cengiz. Fransa'ya selamlar olsun. Selamlar Serkan'ım, hoş geldin evine. Allah hayırlı uğurlu etsin. Malatyalı ama İstanbul'da oturuyorum. Yaşım 62. Bir Malatya türküsü istiyorum demişsin. Günay göndermiş. Mesajını. Selamlar Pütür.

Emrullah Altun selamlar olsun. Battal Osman abimize, Gülay'a, Ayşe Esra'ya ablamıza, Selim Mehmet Engin'e senden bir türkü istiyoruz Osman abi. Dondurmaları alsın demiş. Vallahi alsın, soğuk bir dondurma gider yani. Peki mesajları okuyacağız. Fatih Bulut'tan istemiştiniz. Kaan Tekstil.

Efendim beraberliğimiz devam ediyor. Gümbür gümbür devam ediyoruz. Radyo Ekin'den Serkanlamayla yayın başladı. 15 itibariyle mesajınız Instagram Radyo Ekin Serkanlama official sayfam. Ve WhatsApp üzerinden 541-484-60-60 541-484-60-60'tan ulaştırıyorsunuz. Ben de birazdan okuyacağım.

0: sunduğu Serkanlama devam ediyor.
1: Evet, vira bismillah dedi balıkçılar ve balıkçılık sezonu, balık sezonu dün gece itibariyle başladı.
2: Tanıtıcı reklam.
1: Ve balıkçınız Metin 21 yıldır Arnavutköy'de, İstanbul'un markası balıkçılıkta. Tabii ki insanlar gittikleri yerde rahat etmek isterler. Gittikleri yerde mutfakta akılları kalmamaları, içeride nasıl bir pişirilme olduğunu, aslında mutfağını, balıkçınız Metin'in özelliğini biliyor musunuz? Sizler balıkçınız Metin'e geldiğinde mutfağı görüyorsunuz. Ustalarımızın çalıştığını görüyorsunuz. Balığın nasıl yapıldığını orada kendi gözlerinize görüyorsunuz. Yani mutfak açıkta. Geldiğinizde şu anda artık balık sezonu başladı. Bugün tezgahlar doldu taştı. Palamutlar, kalamarlar, midyeler, hamsiler, istavritler, mezgitler. Yani balık sezonu başladı ki bol bol balık yememiz lazım. Özellikle çocuklarımıza yedirmemiz lazım. Çok lezzetli ve çok faydalı. Vitaminli. Yani herkesin bol bol haftada en azından şu sezonda en az 2 kere 3 kere balık yemesi lazım. Ama bunu pişirmeyle uğraşmayın. Ya balıkçınız Metin'e gelin Arnavutköy'e, ya da gelin biz pişirelim. Siz seçin tezgahtan balıklarınızı, palamutlarınızı, istavritlerinizi, mezgitlerinizi, çinekoplarınızı, hamsilerinizi seçin. Bizler hemen ayıklayalım, pişirelim ve sizlere paketlerde gönderelim. Sizler de evde ne evi kokutun, ne binayı kokutun, ne perdelerinizi. Yani kısacası balıkla alakalı probleminiz, dumanla alakalı, isle alakalı bir probleminiz olmasın. Lezzetli bir şekilde balıklarınızı yiyin. Ama gelirseniz eğer balıkçınız Metin de, vereceğim numarayı arayın. Ailenizle, sevdiklerinizle iş toplantısı olur. Aile toplantısı olur. Yemeklerinizi burada yerken afiyetle, sizler radyo ekinden geldiğinizi söylediğiniz an itibariyle tatlılarınız, çaylarınız, kahveleriniz, bunların hepsi bol bol ikram. Yani balıklar sizden, tatlılar benden. Daha ne yapayım ya? Ha? 0212-597-81-0 0212-597-81-0 rezervasyon numaramız. Tam 21 yıldır Arnavutköy'de, Sultan Gazi'den, Habibler'den geldiğinizde, eski Edirne asfaltından Arnavutköy'e devam ediyorsunuz. Merkeze geldiğinizde Arnavutköy Devlet Hastanesi'ni geçince balıkçınız Metin'i göreceksiniz. Tabii bunun yanında sadece balık değil, taptaze kalamarı, taptaze yine kiremitte nefis karidesi, midyeleri, nefis taptaze balıkları. Sizler afiyet yiyeceksiniz. Bugün itibariyle artık tezgahlar doldu. Tezgahlarda birbirinden çeşitli balıklar var. Yani barbun mu istersiniz? Uskumru mu istersiniz? Mezgit mi istersiniz? Palamut mu istersiniz? Afiyetli yiyeceksiniz. Tabii mesela ben bugün balık yiyeceğim. Bugün balık günüm. 0212-597-81-0 Balıkçınız Metin'e gelirseniz beni de orada bulacaksınız. Bugün artık tezgahlar balık dolmuşken palamut yemek lazım. Sevgili Metin Tunç, sevgili Ömer Yılmaz, Metin abi, Ömer abiye selamlarımı iletiyorum. Müşterilerini yıllardır o kadar özenli ağırlıyorlar ki her gelen kendini aileden sanıyor. Aile mensubu olarak geliyor. Oraya geldiğinizde zaten göreceksiniz. O ailelerin birbirlerini yıllardır tanıyan, aynı adreste buluşmanın keyfiyle akıllarında soru işareti kalmadan taptaze balıkları yerken, yani et işi, gıda işi, vicdan işi. Şehrinin güzel. Dediğim gibi balıklar sizden, tatlılar benden. 0212-597-81-0 rezervasyon numaram. 0212-597-81-0 Yazdınız mı? Peki, teşekkür ediyoruz.
2: Tanıtıcı reklam.
1: Evet, ikinci saatimizi de noktalayacağız ve üçüncü saatimize, son saatimize merhaba diyeceğiz. Kulağınız Radyo Ekin'de olsun, Serkanlama yayında. Her şey yolunda mesajları da birazdan inşallah okuyacağız. Aziz Mirza, Mirza Tekstil, Mahmut Uzun, Sema abla, orada çalışan bütün gönül dostlarımıza selamlar olsun. Bu türkü sizlere armağan olsun.

0: halde doğru yerdesin. Doğru yerdesin.
1: Bunlar ve daha fazlası
0: Serkanlamada.
2: Serkanlamada.
0: Serkan yayında.
1: Serkan yayında.
0: Her şey yolunda. Aşk, aşk, sevda,
2: sevda,
0: hasret,
2: hasret
0: ve özlem kokan türküler bu

Evet, son saatimizdeyiz. 15 itibariyle başladık. Türkiye'nin en çok dinlenen Türk Radyosu'nda, Radyo Ekin'de, Serkanlama yayında 2 saatimizi geride bıraktık ve 3. saatimizdeyiz. Mesajlarınızı birazdan okuyacağım. Radyo Ekin Instagram üzerinden Serkanlama official sayfam. Mesajınızı bana ulaştırıyorsunuz. WhatsApp üzerinden 541-484-6060, 541-484-6060 WhatsApp üzerinden de mesajınızı bana ulaştırıyorsunuz. Bu saatimizde Boğazköy, Arnavutköy, Aden tesisleri katkılarıyla 200 dönüm üzerine kurulu, nefes alacağınız, uzun yollar gitmeden, kilometre yapmadan, cezalar yemeden, benzin mazot harcamadan 200 dönüm üzerine kurulu Boğazköy Aden'de çok güzel bir gün çocuklarınızla geçirebilirsiniz. Birazdan detayları anlatacağım. Nefes alacağınız, keyif alacağınız, sadece hafta sonları değil, akşamları da serin bir hava alabileceğiniz, yürüyüş yapabileceğiniz, çocuklarınız çocuk köyünde oynarken keyifle çayınızı yudumlayacağınız, semaverde çayınızı ister kendin pişir kendin ye, İsterseniz at biniciliğiyle çocuklarınızı geliştirebilirsiniz. İsterseniz ATV'lerle 200 dönüm üzerinde güzel bir yolculuk yapabilirsiniz. Bunların detaylarını birazdan anlatacağım sizlere. Boğazköy Aden tesisleri katkılarıyla 3. saatimize başladık. Birkaç gün önce pazar günü öğle saatlerinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Girne Limanı'ndan Mersin'in Taşucu Limanı'na doğru yola çıkan Katar Mara'nın yolcu gemisinin limandan yaklaşık 4 deniz mili açıkta alabora olmasıyla gemide 259 yolcu ve 8 mürettebat olmak üzere toplam 267 kişi bulunuyordu ve 20 kişi kayboldu. Arama kurtarma çalışmaları 3. gününde de devam ediyor. Aslında konuşulması gereken çok şey var. Baktığınızda ben çocukluğumda sanki hep diyorum, beni anam sanki denizde doğurmuş. Yani denize karşı acayip bir sempatim var. Hem balık tutma hem tekne kullanma. Böyle küçük, böyle kendime göre böyle bir 4-60 böyle küçük bir teknem var. Zaman buldukça, ki zaman bulamıyoruz, onunla birlikte böyle keyif yapmaya çalışıyorum. Yani denizi seviyorum açıkçası. Ama baktığınızda şu anda televizyonda görüş belirten tecrübeli denizcileri de dikkatle dinlediğimizde, her şeyden önce bir katamaranın alabora olması çok zor. Bunun için altındaki paralel teknelerin ağır hasar alması gerekiyor ve bu facianın batış görüntüleri sırasında kaydedilen yarım metrelik dalga ile oluşması da mümkün değil. Yani aklımıza öncelikle büyük bir bakım hatası gibi geliyor. Çünkü bunu destekleyen görüşler var. Gemi satın alınmadan önce yurt dışında büyük bir kaza yapmış ve o haliyle envantere girmiş. Uzun süre kısa mesafelerde çalışmış. Ardından bir süre atıl halde bekletilmiş. Hasarlı bölgesi kapsamlı bir tamirden ziyade yama yöntemiyle kapatılmış. Filo şirketince de Kıbrıs seferleri yapmaya başlamasının ardından 3 yıl önce Kıbrıs'ın Taşköprü bölgesinde karaya oturmuş. Yeniden hasar almış ve yine idare edecek kadar onarılmış. Bir başka ciddi iddia da var. Gemiyi kullanan kişinin kaptanlık ehliyetinin olmadığı, bir başka kişinin de evrak üzerinde işlem yapıldığı ve sefer sırasında da mürettebat değil, yolcu olarak listede yer aldığı yönünde, yara enfekte olmadan da tabii ki bu iddiaların açığa kavuşturulması lazım. Yani neremiz doğru baktığımızda insanların hayatları hiçe sayılıyor. Bu kadar yara almış bir gemicik nasıl olur da suya indiriliyor? İnsanların hayatlarıyla oynanıyor. Mutlaka bununla alakalı en son finalde her şey açıklanacaktır diye düşünüyoruz. Okuyacağız efendim mesajları. Radyo Ekin'de Serkanlama yayında devam.

0: Evet, beraberliğimiz devam ediyor. 15 itibariyle başladık. Türkiye'nin en çok dinlenen türkü radyosunda Radyo Ekin'de Serkan Lama ile yayın devam ediyor. Son saatimizin sponsoru Boğazköy Arnavutköy'de Aden tesisleri katkılarıyla beraberliğimiz devam ediyor.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Yani hepimizin şöyle ailece hafta sonunda, evet, pazar günü veya cumartesi günü ailemize bir yere gidelim. Bir nefes alalım. İstanbul'dan sıyrılalım ama nereye gidelim? Gittiğinizde çok uzun yol gidiyorsunuz. Kilometre yapıyorsunuz, benzin harcıyorsunuz. Yeri geliyor ceza yiyorsunuz. Gittiğiniz yerden dönerken bir de dönüş çilesiyle birlikte, ya pazar günü evden çıkılmaz. Hafta sonunda aslında bir yere gidilmez sözünü hepimiz söylüyoruz. Ama Boğazköy Aden tesisine geldiğinizde bu sözlerin hiçbirini söylemiyorsunuz. Neden? Çünkü efendim Arnavutköy'deyiz. Eski Edirne asfaltı, Sultan Gazi'den geldiğinizde Habibler'den Fenertepe geçiyorsunuz. Arnavutköy'e gitmeden sağda Boğazköy Aden tesislerini görüyorsunuz. Burası, kapısında gördüğünüz, evet, Boğazköy Aden tabelasını görüyorsunuz ama içeride bir dünya var. 200 dönüm üzerine kurulu bir dünya var. Bir nefes var, bir oksijen var. Restorantından, kır kahvesinden, kendin pişirinden, pikniğinden, mangalından, orman yürüyüşünden, çocuk köyünden, ATV safarisinden, pintballından, at biniciliğinden, düğününden, ne ararsanız hepsi burada. Size ayrılmış özel alanlarda, hemen girişte sağda kendin pişir kendin ye özel tesislerimiz var. Kasabımız var. Her şeyinizi alıyorsunuz. Özel size ayrılmış kamelyada kapalı. Mangalınız hazır. Ailenizle rahatça mangalınızı yapıyorsunuz. Devam ettiğinizde solda restorantımız var. Oturuyorsunuz bütün kebap çeşitleriyle, en iyi hizmeti alarak sizler yemeğinizi yiyorsunuz. Hafta sonunda kahvaltıyı bizim gibi sevenler. En önemli öğünlerden bir tanesi kahvaltı. Ama serpme kahvaltı artık herkese zulüm olmuş durumda. Neden? İsraf. Geldiğinizde Boğazköy Aden'de ne yapıyoruz? Seçtiğiniz kadar, yediğiniz kadar parayı ödüyorsunuz. Hem büyük paralar ödemiyorsunuz hem de hiçbir şeyi israf etmiyorsunuz. İstanbul'un içerisinde doğayla iç içe muhteşem bir gün sizi bekliyor. Tam 200 dönüm üzerine kurulu Boğazköy Aden tesisleri. Kilometrelerce yol gitmenize gerek yok. Trafikte saatlerinizi harcamaya gerek yok. Yol stresi çekmeye gerek yok. 140 metrelik dev kaydırakla şu anda İstanbul'un her yanından Boğazköy'e geliyorlar. Büyük bir adrenalin. 140 metre dev kaydıraktan kayıyorsunuz. Çocuklarımız şu anda burada büyük bir adrenalin yaşıyorlar. At binmeyi seven çocuklarımız, ailelerimiz terapi yapıyorlar ve binicilik dersleri alıyorlar. 35 dakikalık ATV safari turlarımız var. Yani 200 dönümü safari yaparak, orman içerisinde size ayrılmış özellerde safari yaparak ATV'lerle ailenizle büyük bir keyif yaşıyorsunuz. Yürüyüş parkurlarında, piknik alanlarımızda, rengarenk eğlence alanlarımızda. Hem de güzel bir kampanya yaptık. 2000 lira veriyorsunuz. Bu 2000 lira içerisinde ne var biliyor musunuz? Kişi başı 35 dakika ATV turu var. Kahvaltı var. At biniciliği var. Ya da ATV turumuzun yanında pizzamız var.

0: 1500 kişilik kır düğün salonumuz var. Yaz ve kış kapalı ve açık. Yani o kadar şey var ki burada anlatacağım sizlere, keyif alacağınız. Özel alanlarda yine kamelyalarımız var. Altınızdan su geçiyor. Özel böyle sıra gecesi gibi hazırlanmış. Özel semaver çaylarınız, nargileniz, çerezleriniz. Yani her alanında keyif alacağınız kır kahvemiz var. Gazoz içeceğiniz, böyle birbirinden renkli gazozlar içebileceğiniz gazoz imalat atölyemiz var. Yani 200 dönüm içerisinde harika bir gün geçireceğiniz, hem de Arnavutköy'de, hem de fiyatlar uygun. O yüzden rezervasyon numarasını bilgi için arayın: 531-248-45-45, 531-248-45-45. Yazdınız mı? Boğazköy Aden Tesisleri Instagram'dan takip edin. Neler yaşanıldığını, neler yapıldığını lütfen Instagram'dan şu anda girin. Boğazköy Aden Tesisleri'ni hemen inceleyin. Ama şunu mutlaka söyleyin: Radyo Ekin'den duyduk dediğinizde, dediğim gibi kampanyalar, fiyatlar, ilgi, alaka zaten var ama Radyo Ekin dinleyenlerine de ilgi alakamız daha da fazla. Söylediğiniz an itibariyle burada programlar yapacağız. Burada sıra geceleri olacak. Hediyeler vereceğiz. Kahvaltılar vereceğiz. Keyifli buluşmalar yapacağız. Bizleri takip etmeye devam edin. Arnavutköy, Boğazköy, Aden Tesisleri katkılarıyla devam ediyoruz.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Sevgili İsmet abiye de, İsmet Yerdelen'e de, orada çalışan bütün personel arkadaşlarımıza da selamlarımızı iletiyoruz.

sebebi can yer. Seveni ağlatmak günahtır bilmez misin? Duygularımı darp edip dağlatma beni. Senden başka kimsem yok görmez misin? Sevdamızı yok sayıp ağlatma beni. Yollarına yolcu olduğum yer, ömür kervanıma dertleri katma. Aklımı parçalayıp ruhumu yırtma. Sevda terazisini yanlış tutma. Hakkımda haksızlık edip ağlatma beni yar. Sevda derdimin dermanı yar. Felek vurmuş bağrıma pençesini. Yaralı bıraktı benim gibi nicesini. Beyaz örtülü mutluluk penceresini. Yüzüme kapatıp ağlatma beni yar. Ağlatma.

kapısında köle olduğum yer. Bir kusurum var ise geçmiş zamanda, affet, her şey senin bir tek imzanda. Her sorunun cevabı kaderimi yazanda. Kalemimi kırıp ağlatma beni. Yokluğunla yoksul eyleme beni yar. Eğer sen gidip kadem basarsan sırra, diyar diyar dolanırım ardın sıra. Ölene kadar kapanmaz bir yara, gönlümde acı bağlatma beni yar. Hakikatli aklına hayran olduğum yar. Sen de bilirsin Mecnun ile Leyla'nın öyküsünü. O da kalbinin ortasına yemişti sevda süncüsünü. Ayrılık makamında hasret türküsünü. Çaldırıp çaldırıp ağlatma beni yar. Ağlatma.

hareketli türkülerden sonra dertli türkülerden. Bizi böyle bedavadan bir memlekete, bir sılaya, bir gurbete götürüyor yani. Efendim mesajları okuyacağız. Instagram Radyo Ekin, Serkan'la official sayfam ve WhatsApp üzerinden de mesajlarınızı şimdi okuyacağım. 541-800-541-484-60-60 541-484-60-60. Şu anda Malatya'da Kale'de bizleri dinleyen Osman Mendi şu anda tam baba evinin önünde, açmışız, dinliyoruz. Çayımızı da demlemişiz, keyifle dinliyoruz demiş Osman abiye. Gülay ablaya buradan kocaman selamlar gönderiyorum. Yeni saatin hayırlı olsun can dost demiş Bektaş. Bez Moda, sevgili Bektaş'a selamlar olsun. Teşekkür ediyorum. Yeni radyonuz hayırlı olsun. Emine Keser'den Dillendir Eserini çalar mısın, sevenlere gelsin. Özlem Demircioğlu göndermiş mesajını. Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar. Bu arada yeni radyon hayırlı olsun. Serkan abi Zet Altınbeşi'den unutulmuyor. Türksünü çalarsan çok iyi olur. Dinleniyorsun abi demiş. Biraz önce çaldım sizin için. Orhan Ağaz göndermiş mesajını. İlhan Perisi değmezmiş. Çalar mısın mümkünse Gülçin Ak mesajını ulaştırmış bizlere. Sefaköy 5 yol Bay Tekstil dinlemede yeni yeriniz hayırlı olsun. Ramazan Aydın saygılarımla demişsin. Çok sağ ol. Sevgili İlhan, şu anda Fatih'te seni dinliyoruz demiş. Sevgili İlhan'a da selamlarımızı iletiyoruz. Bana da bir türkü çalar mısın demiş Nazife Şahin. Alemin efsane ismi Ben Kartal Topselvi'den. Erzincan Refai'ye Bayram Keklik. Sıradaki eser sadece bana gelsin rica etsem. Oy Pullim çalar mısın? Seninle tanışmamız sürpriz olacak. Şimdiden söyleyeyim demiş Bayram Keklik. Eyvallah. Hoş geldin sizden Yüseven kardeşlerden. Gitme turna meselini size ve Ozan Tekstil'e gelsin ve Kılınç abime gelsin demişsiniz. Erzincan'dan geliyor meselini çalarsan memnunum. Hayırlı yayınlar. Selim Altıner göndermiş mesajını. Güveczade ailemiz bizleri dinliyor şu anda. Bahçeli Evler'de belediyenin hemen karşısında yaklaşık 4 ay önce burada bu markayı oluşturduk sevgili dostlar. Güveczade pide sabah saat 5'te açılıyor. Şu anda Mehmet Ustam da dinliyor. Mehmet Ustam'a selamlar olsun. Tuğberk Hocam, güveç pideyi biliyorsunuz. Hani şimdi birinci, yani Türkiye'de ilkte birdeyiz desek ayıp olur. Ama ilk üçte diyelim, ayıp olmasın. Geldiğinizde zaten bunu, güveç pideyi yiyenler dilden dile dolaşıyor. Ayranımız özel Hayrabolu'dan geliyor. Yani mutlaka yolunuz düşerse, yani öğlen saatlerinde, sabah saatlerinde orada oluyorum. Mutlaka yolunuz düşerse de Bahçeli Evler'de belediyenin karşısında Güveczade ailemizi bekliyoruz. Mehmet Ustam'a da sıradaki eseri armağan edeceğiz. Osman abi demiş vallahi dinliyorum. Furkan Özden hayırlı olsun demiş. Sağ ol Furkan. Peki o zaman devam edelim. Artık son 20 dakika. Arnavutköy balıkçınız Metin katkılarıyla ikinci saatimizi bitirdik. İlk saatimizde Provenis katkılarıyla başlamıştık. Ve son saatimizde de Arnavutköy, Boğazköy, Aden tesisleri katkılarıyla gümbür gümbür devam ediyoruz.

Efendim artık yavaş yavaş sonlardayız. Toparlanıyoruz. Son mesajlara bakacağız. Ahmet Öney. Selamünaleyküm kardeşim. Arap Kir'in üçtesi yanımda. Bir türkü istiyor Halil İbrahim. Ahmet Öney, Hüsnü Öney, sevgili Burak. Selamlar olsun. Ahmet abi üzüm zamanı geliyor. Üzümleri hazırla. Deme sonra bak benim bağım bahçem yok diye. Hemen bakalım birkaç mesaj daha değerlendirelim. Evet, bu arada Fatih Tekke ikinci kez istifasını vermiş ve dünkü Ahmet Spor mağlubiyetinden sonra Fatih Tekke ikinci istifasını yönetim kabul etmiş dün akşam. Ahmet Spor çok ciddi bir galibiyet aldı. Tebrik ediyoruz Ahmet Spor'u. İlk kez geldi Süper Lig'de, fırtına restiriyor. Beşiktaş dün akşam 6-2 lige yeni gelen Çorum Spor'u muhteşem bir futbolla çok canlar yakacak gibi duruyor. Yani ligde çok güzel transferler var. Çok güzel takımlar var. Artık güçsüz bir takım yok. Onu söyleyeyim yani. Ümit Kaya, yeni radyon hayırlı olsun. Kardeşim demiş, teşekkür ediyorum. Selamünaleyküm Serkan Bey. Aleykümselam. Yayınlar Almanya Stuttgart'tan Murat Çıracı. Sinop Ayancı'ya selamlar olsun demişsin. Almanya'ya, tüm Almanya'da gurbette yaşayan Türkiye'nin, Avrupa'nın her bir yanında olan gönül dostlarımıza selamlar olsun. Biraz önce Sinop Türksi'yi aldım. Ayancık eğmelerini de size armağan etmiş olalım o zaman. Artık veda vakti yaklaştı.

0: Vay vay vay vay. Efendim artık yavaş yavaş sonlara geliyoruz. 3 saat 15 itibariyle başladık. Türkiye'nin en çok dinlenen Türkü Radyosu'nda. Yeni yayın döneminde ikinci günümüz. Tekrardan ata topraklarına geri döndük. Başladığımız yerdeyiz. 19 yıllardan sonra sizlerle buluşmanın keyfini yaşıyoruz. Ve 15 itibariyle başladık ve bu saatimizin sponsoru da Arnavutköy'de nefes alacağınız mekan Boğazköy Aden Tesisleri 200 dönüm üzerine kuruldu. Evet, yanlış duymadınız. Tam 200 dönüm üzerine kuruldu.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Yani uzun yollar gitmenize cumartesi veya pazar hafta içerisinde, yani buradan 100 kilometre yapıp 150 kilometre yapıp bir mangal yapalım ya da çocuklarımız bir nefes alsın, bir kahvaltı yapalım, doğa içerisinde olalım diyorsanız hemen yanı başınızda Arnavutköy'de Aden 200 dönüm üzerine kurulu ne ararsanız var. Çocuklarınızı eğlendirebileceğiniz böyle küçük küçük hayvan barınaklarımız var. Birçok hayvanı bulabileceğiniz. Çocuklarımızın at sevgisi var ise ata bindirebilirsiniz. Onlara büyük bir terapi. Yani at çiftliğimizde Midilli atına kadar var. Döndünüz geldiniz. Çocuklarımızın çocuk köyü diye bir yeri var. Sizler yemeğinizi yerken, çayınızı içerken, turlarken, gezerken çocuklarınız çocuk köyünde eğleniyorlar. Bunun yanında ATV Safari. Yani 200 dönümü ATV ile 35 dakika gezeceğiniz, ailenizle paintball yani boya savaşları yapabileceğiniz, mangal yapabileceğiniz, hem piknik alanlarımızda hem de kendin pişir özel ayrılmış alanlarımızda kasabımız var. Özel alanlarımızda, özel kamelyalarda size sadece ailelere özel ayrılmış odalarımız var. Bu odalarda mangallarımız var. Çayınız, her şeyiniz geliyor. Ekmeğiniz geliyor. Kızarmış ekmeğiniz geliyor. Sizler seçtiğiniz mangalınızı burada rahatça yapabiliyorsunuz. Sabahları kahvaltı, yani hafta sonlarında serpme kahvaltı, serpme kahvaltıya artık karşıyız. Çünkü israf var. Seçtiğinizi yiyorsunuz, yediğiniz kadarını alıyorsunuz, yediğiniz kadarını ödüyorsunuz. Yeni dönem artık başladı. Aden testlerinde seçtiğinizi ödüyorsunuz, bu kadar. Yani serpme kahvaltıyla böyle 20 tane 30 tane tabak gelip de bunun 10'unu yediniz 20'si çöp. Artık bu yok. Seçtiğiniz kadarını yiyorsunuz, o kadar da ödüyorsunuz. Bunun yanında restoranımızda kebaplarımız var. Sağ tarafınızda mangalınız var, sol tarafınızda restoranımız var. Devam ediyorsunuz. Kır kahvemiz var. Düğün salonumuz var. 1500 kişilik hem açık pikniğe hem kır düğünü yapabileceğiniz, hem kapalı düğün yapabileceğiniz, 1500 kişi ağırlayabileceğiniz, otopark sorunu olmayan, ulaşımı rahat bir şekilde yapabileceğiniz düğün salonumuz var. Kız isteme, nişan yapabileceğiniz kız isteme alanlarımız var. Yani o kadar çok şey var ki, mesela özel alanlarımızda yine suyun böyle alttan aktığı, derenin alttan aktığı ve üstünde kamelyaların olduğu özel sıra gecesi gibi hazırlanmış özel alanlarımız var. Kapalı alanlarımız. Burada semaveriniz geliyor, nargileniz geliyor, çereziniz geliyor. Burada rahatça nefes alıyorsunuz. Yani uzun yollar gitmenize, benzin harcamanıza, ceza yemenize, dönerken trafik sıkışığından moralinizin bozulmasına gerek yok. Bunların hepsi nerede? Boğazköy Aden Tesisleri Instagram üzerinden hemen takip edin. Rezervasyon numaramız da 531-248-45-45. 531-248-45-45. Bir de kampanya hazırladık. Kampanyamız şu: çocuklarımıza geldiniz, ailenize geldiniz. ATV turu yapacaksınız. Kişi başı 2000 lira. Bunun içerisinde ne var? ATV turu var. Tam 35 dakika sürüyor. Bunun yanında kahvaltımız var. Yanında at biniciliğini, yani ata biniyorsunuz. Toplamda 2000 lira ödüyorsunuz kişi başı. Ya da ATV turu yapıyorsunuz. Pizzamız var. Yanında dev kaydırak. Dev kaydırağımızı göreceğiniz zaman şaşıracaksınız. Tam 140 metreden kayıyorsunuz. Büyük bir adrenalin. ATV turu, dev kaydırak, kahvaltımız, bu da 2000 lira. ATV turu, pizza, at yine binebiliyorsunuz. 35 dakika ATV turu, ata biniyorsunuz, pizzanızı yiyorsunuz. Yine 2000 lira tamamında. Sadece Radyo Ekin'den geliyorum demeniz yeterli. Ne güzel değil mi? Rezervasyon numaram 531-248-45-45. 531-248-45-45. Peki, program bitti. Teşekkür ediyoruz.
1: Tanıtıcı reklam.
0: İlk saatimizde Provenlis Klinik katkılarıyla başladık. Teşekkür ediyoruz. İkinci saatimizde Arnavutköy'de balıkçınız Metin. Bugün vira bismillah denildi. Balıklar, taze balıklar tezgahta. Balıkçınız Metin katkılarıyla ikinci saatimize merhaba dedik ve son saatimizde de Boğazköy Aden testlerine teşekkür ediyoruz. Sabah 7'de sevgili Deli Murat'la başlayacağız. Sabah 10'da Emrah Binici sizlerle, saat 15'i gösterdiğinde Türkiye'nin en çok dinlenen türkü radyosunda Serkanlama inşallah yayında olacak. Her şey gönlünüzce olsun. Şöyle son mesajlar da gelmiş, onu da hemen dile getirelim. Hoş geldiniz Radyo 2'ne. Çekmeköy'den Aysel Hanım göndermiş mesajını. Aysel İrdem. Sıradaki türküyü oğlum Emir İrdem'e armağan ediyorum. Hayırlı yayınlar demişsiniz. Çok sağ olun. Radyo 2'nin çoğu zamandan beri ölü gibiydi. Şu anda canlandı. Gerçekten tebrik ediyorum Serkan'cığım. Hayırlı olsun demişsin. Naça göndermiş mesajını. Eyvallah. Yeni yayın döneminde tüm arkadaşlarımızla inşallah türkülere doyacağız, muhabbete doyacağız, eğleneceğiz, buluşacağız, hediyeler dağıtacağız. En sevdiğiniz sanatçılarla buluşacağız, sizlerle buluşturacağız. İnşallah sizlerin desteğiyle daha da iyi olacağız. Her şey gönlünüzce olsun. Yarın görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.

Hemen Google Play'e girin, arama bölümüne Radyo Ekin yazın ve türkülerimizi cebinize indirin. Radyo Ekin, ayrımsız türkülerin adresi. Şimdi uygulamada.

0: Müstakil bir ev, ferah ve geniş bahçesi ya da tepeden tırnağa kusursuz bir yenileme. Göktuğbe İnşaat İstanbul ve tüm Türkiye'de iç ve dış dekorasyondan peyzaj ve havuz yapımına kadar Adanze'ye yanınızda. Uygun bütçeyle hayalinize kavuşun. İletişim 0536 409 67 86 0536 409 67 86.
1: Taşınırken kolileme ile montajla uğraşmayın. Buğra Nakliyat A'dan Z'ye her şeyi hallediyor. Paketleme, montaj, güvenli taşıma ve depolama hizmetiyle yeni evinize rahatça geçin. Güler yüzlü ve kaliteli hizmet için Buğra Nakliyat. Sacettin Ervüz 0555 075 0915 0555 075 0915.
2: Altında şıklık, pırlantada zarafet arıyorsanız yolunuz Asımoğulları Kuyumculuk'tan geçsin. 1992'den bu yana İstanbul'un dört bir yanında sizlerleyiz. Asımoğulları Kuyumculuk, ışıltınız bizimle tamamlanır. Merkez telefon 0212 892 4660. Asımoğulları Kuyumculuk.
3: Reklam. Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 6060 0541 483 6060.
4: Radyo Ekin.

kültürümüzü yansıtan bütün renkler bu frekansta. Her bölgeden, her tarzdan türküleri Radyo Ekin'de dinleyebilirsiniz. En keyifli türküler bu frekansta.

kültürümüzü yansıtan tüm renkler bu frekansta. Burası Radyo Ekin. Türkiye'nin Türk Halk Müziği Radyosu. Radyo Ekin.

0: Vay vay vay vay vay. Kimler gelmiş, kimler gelmiş. Efendim hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ama ben kime hoş geldin diyorum biliyor musunuz değerli dostlar? Yepyeni bir kampanyaya, denize, manzaraya, ulaşıma, değere, kazanca merhaba diyorum. Kazanca hoş geldiniz diyorum. Evet, müthiş bir kampanya var. Kampanyanın tamamen içeriğine girmeyeceğim. Sadece bölgeden bahsedeceğim. Aylardır üzerine çalıştık ve nihayet artık her şey hazır. Bakın muhteşem kampanya diyorum, muhteşem bir bölge diyorum, muhteşem bir yer diyorum ve muhteşem bir kazanç diyorum. Ama kimler kazanacak biliyor musunuz? Çok önemli. Buraya dikkat etmeniz lazım. Hem Radyo Ekin dinleyenleri hem Ekin TV izleyenleri. Kimler kazanacak? Bizler şu anda ön rezervasyon alıyoruz. Ön kayıt alıyoruz. İlk arayanlar %10 indirim kazanacak. Peki bu %10 indirim ne kadar diyeceksiniz? Tam tamına 170 bin TL. Evet, yanlış duymadınız. Tam 170 bin TL. Artık bu merhaba dediğimiz, size kazandıracak, hoş geldiniz dediğimiz deniz nerede? Sultanköy'de. Evet, Sultanköy'den çok kısa bahsedeceğim. Muhteşem bir sahili var. Sizler bizi arayacaksınız. Sahile sadece 1 kilometre uzaklıkta olan 6 kat imarlı. Evet, yanlış duymadınız. Tam 6 kat imarlı parsellerimiz hakkında bilgi alacaksınız. Ön kaydınızı oluşturacaksınız. 170 bin lirayı kazanacaksınız. Bu kadar güzel bir kampanya. Sultanköy'e sadece sahile, bakın 2 dakika uzaklıkta 300 metrekare resmi yolu mevcut. 300 metrekare parsellerimiz ön kayıt için sizlerin aramasını bekliyor. Ben sizin yeriniz olsam bu fırsatı kaçırmam. Tam 6 kat imarlı ya, daha ne istiyorsunuz? Ve müthiş paralar kazanacaksınız. Ayrıntılı bilgi için 0541 483 6060 0541 483 6060'ı arayın. Arayan herkes, aradıktan sonra yerimizi göreceksiniz. Alan herkes tam 170 bin TL, yani %10 indirim kazanacak. 6 kat imarlı. Ha bir de şunu söyleyeceğim. Almış olduğunuz arazinin etrafı telle çevrili. Bu alkışlar hem arazimiz için, hem kazanacaklar için, hem deniz için, en büyük alkışlar da sizler için. İstanbul'umuza sadece 45 dakika uzaklıkta yatırımın tam merkezi. Yatırımın tam merkezi. Ön kayıt için şimdi arayın. Burada tam 34 parselimiz var. İstanbul plakası. 34 parseli ilk arayanlar yerini ayırtırsa %10 indirim kazanacak. Hadi bakalım telefon başına. 0541 483 6060 0541 483 6060.
1: Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 6060 0541 483 6060.

0: Breakdown.
1: Vay vay vay vay vay, kimler gelmiş, kimler gelmiş. Efendim hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ama ben kime hoş geldin diyorum biliyor musunuz değerli dostlar? Yepyeni bir kampanyaya, denize, manzaraya, ulaşıma, değere, kazanca merhaba diyorum. Kazanca hoş geldiniz diyorum. Evet, müthiş bir kampanya var. Kampanyanın tamamen içeriğine girmeyeceğim. Sadece bölgeden bahsedeceğim. Aylardır üzerine çalıştık ve nihayet artık her şey hazır. Bakın muhteşem kampanya diyorum, muhteşem bir bölge diyorum, muhteşem bir yer diyorum ve muhteşem bir kazanç diyorum. Ama kimler kazanacak biliyor musunuz? Çok önemli. Buraya dikkat etmeniz lazım. Hem Radyo Ekin dinleyenleri hem Ekin TV izleyenleri. Kimler kazanacak? Bizler şu anda ön rezervasyon alıyoruz. Ön kayıt alıyoruz. İlk arayanlar %10 indirim kazanacak. Peki bu %10 indirim ne kadar diyeceksiniz? Tam tamına 170 bin TL. Evet, yanlış duymadınız. Tam 170 bin TL. Artık bu merhaba dediğimiz, size kazandıracak, hoş geldiniz dediğimiz deniz nerede? Sultanköy'de. Evet, Sultanköy'den çok kısa bahsedeceğim. Muhteşem bir sahili var. Sizler bizi arayacaksınız. Sahile sadece 1 kilometre uzaklıkta olan 6 kat imarlı. Evet, yanlış duymadınız. Tam 6 kat imarlı parsellerimiz hakkında bilgi alacaksınız. Ön kaydınızı oluşturacaksınız. 170 bin lirayı kazanacaksınız. Bu kadar güzel bir kampanya. Sultanköy'e sadece sahile, bakın 2 dakika uzaklıkta 300 metrekare resmi yolu mevcut. 300 metrekare parsellerimiz ön kayıt için sizlerin aramasını bekliyor. Ben sizin yeriniz olsam bu fırsatı kaçırmam. Tam 6 kat imarlı ya, daha ne istiyorsunuz? Ve müthiş paralar kazanacaksınız. Ayrıntılı bilgi için 0541 483 6060. 0541 483 6060'ı arayın. Arayan herkes, aradıktan sonra yerimizi göreceksiniz. Alan herkes tam 170 bin TL, yani %10 indirim kazanacak. 6 kat imarlı. Ha bir de şunu söyleyeceğim. Almış olduğunuz arazinin etrafı telle çevrili. Bu alkışlar hem arazimiz için, hem kazanacaklar için, hem deniz için, en büyük alkışlar da sizler için. İstanbul'umuza sadece 45 dakika uzaklıkta yatırımın tam merkezi. Yatırımın tam merkezi. Ön kayıt için şimdi arayın. Burada tam 34 parselimiz var. İstanbul plakası. 34 parseli ilk arayanlar yerini ayırtırsa %10 indirim kazanacak. Hadi bakalım telefon başına. 0541 483 6060. 0541 483 6060.
2: Müstakil bir ev, ferah ve geniş bahçesi ya da tepeden tırnağa kusursuz bir yenileme. Göktuğbe İnşaat İstanbul ve tüm Türkiye'de iç ve dış dekorasyondan peyzaj ve havuz yapımına kadar A'dan Z'ye yanınızda. Uygun bütçeyle hayalinize kavuşun. İletişim 0536 409 67 86. 0536 409 67 86.
0: Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 6060. 0541 483 6060.

Kültürümüzü yansıtan bütün renkler bu frekansta. Her bölgeden, her tarzdan türküleri Radyo Ekin'de dinleyebilirsiniz. En keyifli türküler bu frekansta.

kültürümüzü yansıtan tüm renkler bu frekansta. Burası Radyo Ekin. Türkiye'nin Türk Halk Müziği Radyosu. Radyo Ekin.

içimde, hem baharım hem kışımda, bir sevda şu kel başımda, benim ay kızım sultanım. Hadi be.

Sen sultansın, ben bir kelim, bağlı ayağımla elim. Sevdim seni, durmaz dilim, benim ay kızım sultanım.

Hani... Reklam. Altında şıklık, pırlantada zarafet arıyorsanız yolunuz Asımoğulları Kuyumculuk'tan geçsin. 1992'den bu yana İstanbul'un dört bir yanında sizlerleyiz. Asımoğulları Kuyumculuk, ışıltınız bizimle tamamlanır. Merkez telefon 0212 892 40.

0: Vay vay vay vay vay, kimler gelmiş, kimler gelmiş. Efendim hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ama ben kime hoş geldin diyorum biliyor musunuz değerli dostlar? Yepyeni bir kampanyaya, denize, manzaraya, ulaşıma, değere, kazanca merhaba diyorum. Kazanca hoş geldiniz diyorum. Evet, müthiş bir kampanya var. Kampanyanın tamamen içeriğine girmeyeceğim. Sadece bölgeden bahsedeceğim. Aylardır üzerine çalıştık ve nihayet artık her şey hazır. Bakın muhteşem kampanya diyorum, muhteşem bir bölge diyorum, muhteşem bir yer diyorum ve muhteşem bir kazanç diyorum. Ama kimler kazanacak biliyor musunuz? Çok önemli. Buraya dikkat etmeniz lazım. Hem Radyo Ekin dinleyenleri hem Ekin TV izleyenleri. Kimler kazanacak? Bizler şu anda ön rezervasyon alıyoruz. Ön kayıt alıyoruz. İlk arayanlar %10 indirim kazanacak. Peki bu %10 indirim ne kadar diyeceksiniz? Tam tamına 170 bin TL. Evet, yanlış duymadınız. Tam 170 bin TL. Artık bu merhaba dediğimiz, size kazandıracak, hoş geldiniz dediğimiz deniz nerede? Sultanköy'de. Evet, Sultanköy'den çok kısa bahsedeceğim. Muhteşem bir sahili var. Sizler bizi arayacaksınız. Sahile sadece 1 kilometre uzaklıkta olan 6 kat imarlı. Evet, yanlış duymadınız. Tam 6 kat imarlı parsellerimiz hakkında bilgi alacaksınız. Ön kaydınızı oluşturacaksınız. 170 bin lirayı kazanacaksınız. Bu kadar güzel bir kampanya. Sultanköy'e sadece sahile, bakın 2 dakika uzaklıkta 300 metrekare resmi yolu mevcut. 300 metrekare parsellerimiz ön kayıt için sizlerin aramasını bekliyor. Ben sizin yeriniz olsam bu fırsatı kaçırmam. Tam 6 kat imarlı ya. Daha ne istiyorsunuz? Ve müthiş paralar kazanacaksınız. Ayrıntılı bilgi için 0541 483 6060. 0541 483 6060'ı arayın. Arayan herkes, aradıktan sonra yerimizi göreceksiniz. Alan herkes tam 170 bin TL, yani %10 indirim kazanacak. 6 kat imarlı. Ha bir de şunu söyleyeceğim. Almış olduğunuz arazinin etrafı telle çevrili. Bu alkışlar hem arazimiz için, hem kazanacaklar için, hem deniz için, en büyük alkışlar da sizler için. İstanbul'umuza sadece 45 dakika uzaklıkta yatırımın tam merkezi. Yatırımın tam merkezi. Ön kayıt için şimdi arayın. Burada tam 34 parselimiz var. İstanbul plakası. 34 parseli ilk arayanlar yerini ayırtırsa %10 indirim kazanacak. Hadi bakalım telefon başına. 0541 483 6060. 0541 483 6060.
1: Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 6060. 0541 483 6060.
2: Radyo Ekin.

Hemen Google Play'e girin, arama bölümüne Radyo Ekin yazın ve türkülerimizi cebinize indirin. Radyo Ekin, ayrımsız türkülerin adresi.

0: Radyo Ekin. Radyo Ekin.
1: Kocumandı zilimon yanaktan.
0: Ekin.
1: Limon yanaktan.
2: Kültürümüzü yansıtan bütün renkler bu frekansta. Her bölgeden, her tarzdan türküleri Radyo Ekin'de dinleyebilirsiniz. En keyifli türküler bu frekansta. Oh,

kültürümüzü yansıtan tüm renkler bu frekansta. Burası Radyo Ekin. Türkiye'nin Türk Halk Müziği Radyosu. Radyo Ekin.

0: Vay vay vay vay vay. Kimler gelmiş, kimler gelmiş. Efendim hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ama ben kime hoş geldin diyorum biliyor musunuz değerli dostlar? Yepyeni bir kampanyaya, denize, manzaraya, ulaşıma, değere, kazanca merhaba diyorum. Kazanca hoş geldiniz diyorum. Evet, müthiş bir kampanya var. Kampanyanın tamamen içeriğine girmeyeceğim. Sadece bölgeden bahsedeceğim. Aylardır üzerine çalıştık ve nihayet artık her şey hazır. Bakın muhteşem kampanya diyorum, muhteşem bir bölge diyorum, muhteşem bir yer diyorum ve muhteşem bir kazanç diyorum. Ama kimler kazanacak biliyor musunuz? Çok önemli. Buraya dikkat etmeniz lazım. Hem Radyo Ekin dinleyenleri hem Ekin TV izleyenleri. Kimler kazanacak? Bizler şu anda ön rezervasyon alıyoruz. Ön kayıt alıyoruz. İlk arayanlar %10 indirim kazanacak. Peki bu %10 indirim ne kadar diyeceksiniz? Tam tamına 170 bin TL. Evet, yanlış duymadınız. Tam 170 bin TL. Artık bu merhaba dediğimiz, size kazandıracak, hoş geldiniz dediğimiz deniz nerede? Sultanköy'de. Evet, Sultanköy'den çok kısa bahsedeceğim. Muhteşem bir sahili var. Sizler bizi arayacaksınız. Sahile sadece 1 kilometre uzaklıkta olan 6 kat imarlı. Evet, yanlış duymadınız. Tam 6 kat imarlı parsellerimiz hakkında bilgi alacaksınız. Ön kaydınızı oluşturacaksınız. 170 bin lirayı kazanacaksınız. Bu kadar güzel bir kampanya. Sultanköy'e sadece sahile, bakın 2 dakika uzaklıkta 300 metrekare resmi yolu mevcut. 300 metrekare parsellerimiz ön kayıt için sizlerin aramasını bekliyor. Ben sizin yeriniz olsam bu fırsatı kaçırmam. Tam 6 kat imarlı ya. Daha ne istiyorsunuz? Ve müthiş paralar kazanacaksınız. Ayrıntılı bilgi için 0541 483 6060. 0541 483 6060'ı arayın. Arayan herkes, aradıktan sonra yerimizi göreceksiniz. Alan herkes tam 170 bin TL, yani %10 indirim kazanacak. 6 kat imarlı. Ha bir de şunu söyleyeceğim. Almış olduğunuz arazinin etrafı telle çevrili. Bu alkışlar hem arazimiz için, hem kazanacaklar için, hem deniz için, en büyük alkışlar da sizler için. İstanbul'umuza sadece 45 dakika uzaklıkta. Yatırımın tam merkezi. Yatırımın tam merkezi. Ön kayıt için şimdi arayın. Burada tam 34 parselimiz var. İstanbul plakası. 34 parseli ilk arayanlar yerini ayırtırsa %10 indirim kazanacak. Hadi bakalım telefon başına. 0541 483 6060. 0541 483 6060.
1: Reklam. Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 6060. 0541 483 6060.
2: Radyo Ekin.

başlıyor ve artık cebinizde devam ediyor. Radyo Ekin şimdi Android uygulamasıyla sizinle. Nerede olursanız olun, ayrımsız türkülerin adresi Radyo Ekin, bir dokunuş uzağınızda.

Altında şıklık, pırlantada zarafet arıyorsanız yolunuz Asımoğulları Kuyumculuk'tan geçsin. 1992'den bu yana İstanbul'un dört bir yanında sizlerleyiz. Asımoğulları Kuyumculuk, ışıltınız bizimle tamamlanır. Merkez telefon 0212 892 40.

0: Vay vay vay vay vay, kimler gelmiş, kimler gelmiş. Efendim hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ama ben kime hoş geldin diyorum biliyor musunuz değerli dostlar? Yepyeni bir kampanyaya, denize, manzaraya, ulaşıma, değere, kazanca merhaba diyorum. Kazanca hoş geldiniz diyorum. Evet, müthiş bir kampanya var. Kampanyanın tamamen içeriğine girmeyeceğim. Sadece bölgeden bahsedeceğim. Aylardır üzerine çalıştık ve nihayet artık her şey hazır. Bakın muhteşem kampanya diyorum, muhteşem bir bölge diyorum, muhteşem bir yer diyorum ve muhteşem bir kazanç diyorum. Ama kimler kazanacak biliyor musunuz? Çok önemli. Buraya dikkat etmeniz lazım. Hem Radyo Ekin dinleyenleri hem Ekin TV izleyenleri. Kimler kazanacak? Bizler şu anda ön rezervasyon alıyoruz. Ön kayıt alıyoruz. İlk arayanlar %10 indirim kazanacak. Peki bu %10 indirim ne kadar diyeceksiniz? Tam tamına 170 bin TL. Evet, yanlış duymadınız. Tam 170 bin TL. Artık bu merhaba dediğimiz, size kazandıracak, hoş geldiniz dediğimiz deniz nerede? Sultanköy'de. Evet, Sultanköy'den çok kısa bahsedeceğim. Muhteşem bir sahili var. Sizler bizi arayacaksınız. Sahile sadece 1 kilometre uzaklıkta olan 6 kat imarlı. Evet, yanlış duymadınız. Tam 6 kat imarlı parsellerimiz hakkında bilgi alacaksınız. Ön kaydınızı oluşturacaksınız. 170 bin lirayı kazanacaksınız. Bu kadar güzel bir kampanya. Sultanköy'e sadece sahile, bakın 2 dakika uzaklıkta 300 metrekare resmi yolu mevcut. 300 metrekare parsellerimiz ön kayıt için sizlerin aramasını bekliyor. Ben sizin yeriniz olsam bu fırsatı kaçırmam. Tam 6 kat imarlı ya, daha ne istiyorsunuz? Ve müthiş paralar kazanacaksınız. Ayrıntılı bilgi için 0541 483 6060. 0541 483 6060'ı arayın. Arayan herkes, aradıktan sonra yerimizi göreceksiniz. Alan herkes tam 170 bin TL, yani %10 indirim kazanacak. 6 kat imarlı. Ha bir de şunu söyleyeceğim. Almış olduğunuz arazinin etrafı telle çevrili. Bu alkışlar hem arazimiz için, hem kazanacaklar için, hem deniz için, en büyük alkışlar da sizler için. İstanbul'umuza sadece 45 dakika uzaklıkta yatırımın tam merkezi. Yatırımın tam merkezi. Ön kayıt için şimdi arayın. Burada tam 34 parselimiz var. İstanbul plakası. 34 parseli ilk arayanlar yerini ayırtırsa %10 indirim kazanacak. Hadi bakalım telefon başına. 0541 483 6060. 0541 483 6060.
1: Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 6060. 0541 483 6060.
2: Hemen Google Play'e girin, arama bölümüne Radyo Ekin yazın ve türkülerimizi cebinize indirin. Radyo Ekin, ayrımsız

0: Radyo Ekin. Radyo Ekin.
1: Gucumandı zilimon yanaktan.
2: Ekin.
1: Zilimon yanaktan.
2: Kültürümüzü yansıtan bütün renkler bu frekansta. Her bölgeden, her tarzdan türküleri Radyo Ekin'de dinleyebilirsiniz. En keyifli türküler bu frekansta.
1: Başımı bu.

kültürümüzü yansıtan tüm renkler bu frekansta. Burası Radyo Ekin. Türkiye'nin Türk Halk Müziği Radyosu. Radyo Ekin.

0: Vay vay vay vay vay, kimler gelmiş, kimler gelmiş. Efendim hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ama ben kime hoş geldin diyorum biliyor musunuz değerli dostlar? Yepyeni bir kampanyaya, denize, manzaraya, ulaşıma, değere, kazanca merhaba diyorum. Kazanca hoş geldiniz diyorum. Evet, müthiş bir kampanya var. Kampanyanın tamamen içeriğine girmeyeceğim. Sadece bölgeden bahsedeceğim. Aylardır üzerine çalıştık ve nihayet artık her şey hazır. Bakın, muhteşem kampanya diyorum. Muhteşem bir bölge diyorum. Muhteşem bir yer diyorum ve muhteşem bir kazanç diyorum. Ama kimler kazanacak biliyor musunuz? Çok önemli. Buraya dikkat etmeniz lazım. Hem Radyo Ekin dinleyenleri, hem Ekin TV izleyenleri. Kimler kazanacak? Bizler şu anda ön rezervasyon alıyoruz. Ön kayıt alıyoruz. İlk arayanlar %10 indirim kazanacak. Peki bu %10 indirim ne kadar diyeceksiniz? Tam tamına 170 bin TL. Evet, yanlış duymadınız. Tam 170 bin TL. Artık bu merhaba dediğimiz, size kazandıracak, hoş geldiniz dediğimiz deniz nerede? Sultanköy'de. Evet, Sultanköy'den çok kısa bahsedeceğim. Muhteşem bir sahili var. Sizler bizi arayacaksınız. Sahile sadece 1 kilometre uzaklıkta olan 6 kat imarlı. Evet, yanlış duymadınız. Tam 6 kat imarlı parsellerimiz hakkında bilgi alacaksınız. Ön kaydınızı oluşturacaksınız. 170 bin lirayı kazanacaksınız. Bu kadar güzel bir kampanya. Sultanköy'e, sadece sahile, bakın 2 dakika uzaklıkta 300 metrekare resmi yolu mevcut. 300 metrekare parsellerimiz ön kayıt için sizlerin aramasını bekliyor. Ben sizin yeriniz olsam bu fırsatı kaçırmam. Tam 6 kat imarlı ya. Daha ne istiyorsunuz? Ve müthiş paralar kazanacaksınız. Ayrıntılı bilgi için 0541 483 6060. 0541 483 6060'ı arayın. Arayan herkes, aradıktan sonra yerimizi göreceksiniz. Alan herkes tam 170 bin TL, yani %10 indirim kazanacak. 6 kat imarlı. Ha, bir de şunu söyleyeceğim. Almış olduğunuz arazinin etrafı telle çevrili. Bu alkışlar hem arazimiz için, hem kazanacaklar için, hem deniz için, en büyük alkışlar da sizler için. İstanbul'umuza sadece 45 dakika uzaklıkta yatırımın tam merkezi. Yatırımın tam merkezi. Ön kayıt için şimdi arayın. Burada tam 34 parselimiz var. İstanbul plakası. 34 parseli ilk arayanlar yerini ayırtırsa %10 indirim kazanacak. Hadi bakalım telefon başına. 0541 483 6060. 0541 483 6060.
1: Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 6060. 0541 483 6060.

0: Vay vay vay vay vay. Kimler gelmiş, kimler gelmiş. Efendim hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ama ben kime hoş geldin diyorum biliyor musunuz değerli dostlar? Yepyeni bir kampanyaya, denize, manzaraya, ulaşıma, değere, kazanca merhaba diyorum. Kazanca hoş geldiniz diyorum. Evet, müthiş bir kampanya var. Kampanyanın tamamen içeriğine girmeyeceğim. Sadece bölgeden bahsedeceğim. Aylardır üzerine çalıştık ve nihayet artık her şey hazır. Bakın muhteşem kampanya diyorum, muhteşem bir bölge diyorum, muhteşem bir yer diyorum ve muhteşem bir kazanç diyorum. Ama kimler kazanacak biliyor musunuz? Çok önemli. Buraya dikkat etmeniz lazım. Hem Radyo Ekin dinleyenleri hem Ekin TV izleyenleri. Kimler kazanacak? Bizler şu anda ön rezervasyon alıyoruz. Ön kayıt alıyoruz. İlk arayanlar %10 indirim kazanacak. Peki bu %10 indirim ne kadar diyeceksiniz? Tam tamına 170 bin TL. Evet, yanlış duymadınız. Tam 170 bin TL. Artık bu merhaba dediğimiz, size kazandıracak, hoş geldiniz dediğimiz deniz nerede? Sultanköy'de. Evet, Sultanköy'den çok kısa bahsedeceğim. Muhteşem bir sahili var. Sizler bizi arayacaksınız. Sahile sadece 1 kilometre uzaklıkta olan 6 kat imarlı. Evet, yanlış duymadınız. Tam 6 kat imarlı parsellerimiz hakkında bilgi alacaksınız. Ön kaydınızı oluşturacaksınız. 170 bin lirayı kazanacaksınız. Bu kadar güzel bir kampanya. Sultanköy'e sadece sahile, bakın 2 dakika uzaklıkta 300 metrekare resmi yolu mevcut. 300 metrekare parsellerimiz ön kayıt için sizlerin aramasını bekliyor. Ben sizin yeriniz olsam bu fırsatı kaçırmam. Tam 6 kat imarlı ya. Daha ne istiyorsunuz? Ve müthiş paralar kazanacaksınız. Ayrıntılı bilgi için 0541 483 6060. 0541 483 6060'ı arayın. Arayan herkes, aradıktan sonra yerimizi göreceksiniz. Alan herkes tam 170 bin TL, yani %10 indirim kazanacak. 6 kat imarlı. Ha bir de şunu söyleyeceğim. Almış olduğunuz arazinin etrafı telle çevrili. Bu alkışlar hem arazimiz için, hem kazanacaklar için, hem deniz için, en büyük alkışlar da sizler için. İstanbul'umuza sadece 45 dakika uzaklıkta. Yatırımın tam merkezi. Yatırımın tam merkezi. Ön kayıt için şimdi arayın. Burada tam 34 parselimiz var. İstanbul plakası. 34 parseli ilk arayanlar yerini ayırtırsa %10 indirim kazanacak. Hadi bakalım telefon başına. 0541 483 6060. 0541 483 6060.
1: Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 6060. 0541 483 6060.

bir de hasretimi. Giderken götürecek değilim, sende kalsın. Eğreti zulümlere ve boyası dökülmüş bu şehre inat. Umutlarımı besle, hasretimle büyü. Sil gözyaşını ey yar. Gidişim sonsuzluk perdesini aralayacak.

gözümüze. Hüzünler saracak ufkumuzu. Hüzünler, hüzünler taze baharlar gibidir. Unutma, bahar senin içinde. Nereye gidersen götürürsün. Taze tomurcuklar şimdi kavuşma zamanı diyorlar. Türküler söyleniyor bir yerlerde. Meşeler güvermiş. Varsın güversin. Söyleyin o yâre, durmasın, gelsin diyor türküler. Şimdi ses ver artık. Yüreğini yüreğime ekle.

Kültürümüzü yansıtan bütün renkler bu frekansta. Her bölgeden, her tarzdan türküleri Radyo Ekin'de dinleyebilirsiniz. En keyifli türküler bu frekansta. Başım

kültürümüzü yansıtan tüm renkler bu frekansta. Burası Radyo Ekin. Türkiye'nin Türk Halk Müziği Radyosu. Radyo Ekin.

0: Hemen Google Play'e girin, arama bölümüne Radyo Ekin yazın ve türkülerimizi cebinize indirin. Radyo Ekin, ayrımsız türkülerin adresi. Şimdi uygulamada.
1: Hazır mıyız?
2: Hadi son. 3, 2, 1. Kayıt.

Dün de beter oldu halımız. Zehir oldu ekmeğimiz, balımız. Dilimize hasret kaldı dilimiz. Üçüncü gurbette perişan oldu. Çile çeken onca canlar nerede? Kıymet bilen o insanlar nerede? Ah kardeşim ah. Acı tatlı geçen o günler nerede? Üçüncü gurbette perişan olduk. Şu yaban ellerde

0: Radyo Ekin. Radyo Ekin.
1: Kocumandı zilimon yanaktan.
0: Ekin.
1: Limon yanaktan.
2: Kültürümüzü yansıtan bütün renkler bu frekansta. Her bölgeden, her tarzdan türküleri Radyo Ekin'de dinleyebilirsiniz. En keyifli türküler bu frekansta.
1: Oh,

kültürümüzü yansıtan tüm renkler bu frekansta. Burası Radyo Ekin. Türkiye'nin Türk Halk Müziği Radyosu. Radyo Ekin.

0: Radyo Ekin. Radyo Ekin.
1: Bu frekansta.
2: En hüzünlü türküler bu frekansta.
1: Her bölgeden, her tarzdan türküleri Radyo Ekin'de dinleyebilirsiniz.

0: Radyo için, Radyo için
1: ve artık cebinizde devam ediyor. Radyo için şimdi Android uygulamasıyla sizinle. Nerede olursanız olun, ayrımsız türkülerin adresi. Radyo için bir dokunuş uzağınızda.